0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e aleyhissalatu vesselam vesileyi ve fazileti ve yüksek dereceyi ver. Vaat ettiğin övülmüş makama, makamı Mahmud'a yükselt. Sen vaadine muhalefet etmezsin. Amin.
1: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا

وأقسموا بالله

يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا

يعدلون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن

أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان

الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا

السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا

فإذا

بالحق ليثبت

واشكروا نعمة الله إن

ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

بێ دزانم نێزە گورابێ مەهدی خویابێ ئومەت پێشابێ ئەس بێ دزانم

Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile, belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin, gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Aleviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin, asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı. Yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek. Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.

mukaddes hareket, mübarek mana. Hak ile bu dava büyür yan yana. Alır bir kaynaktan döker ummana. Irmak bu sevdayı, çay bu sevdayı.

kıyam gününün o en yakın buluşma anında bir kurşun ile toprağa çakılsın bedenim. Bir daha o yerden kalkmamacasına. Önce bir damla kanım düşsün toprağa. Akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarlarım boşalsın yağmur yerine. Ki daha güzel güller yeşersin o topraktan, daha güzel canlar benden bu yola kurban. Ağıtlar yakılmasın ardından, bilinsin, yüreklere işlensin. Yalnız Allah için yaşansın. Ve ölüm de yalnız onun için olsun.

Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.

Karardı gündüzlerim sensizlik diyarında. Nur yüzüne hasretim zulmün panayırında. Ya Muhammed, yolunu gözlerim adım adım. Aşkınla kuşanmışım yandım intizarında. Sensiz geçen her güne ağladım Yakup gibi. Vuruldum denizlere balıkta Yunus gibi. Ya Muhammed, özlemin serinletir çölleri. Kapına dayanmışım Veysel Karani gibi. Kızgın çölde Bilal'im, sebatımda sen vardın. Gurbet elde Cafer'im, hicretimde sen vardın. Ya Muhammed, sen vardın her baharın özünde. Esarette Hubeyb'im, selamında sen vardın. Benim karanlığıma sen güneşi uzattın. Ağran her gecemin sabahında sen vardın. Ya Muhammed, nuruna pervanedir alemler. Uğruna binlerce can feda edilen yardın. Bataklığa çakıldı senden uzak duranlar. Ocakları yıkıldı sana tuzak kuranlar. Ya Muhammed, insanlık seninle hayat buldu. Köleliğin bendini aşıp sana varanlar. Gönüllere kazıdık adını, sancağını. Tarihler tekrar yazdı Akabe beyatını. Ya Muhammed, yokuşlar senin için aşıldı. Rahmet elin kavrasın hepimizin elini. Yerde gökte övülen adına selam olsun. Ezanlarla yücelen yadına selam olsun. Ya Muhammed, mahşerde yalnız bırakma bizi. Şefaat ey sevgili, şanına selam, selam olsun.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde dedemi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Üç kız kardeşimle bana seni anlatırdı dedem. Sert mizaçlı biriydi ama konu sen olunca ağladığına şahit olurduk. Babam köy meydanında oyun oynarken annesiz kaldığını haber vermişler. Babam da 6 yaşındaymış efendim, senin gibi. O da dedemden duyduklarını anlatırdı bize. Allah babama da rahmet eylesin, senin hatrına. Soğuk Erzurum gecelerinde gözlerini duydum efendim. O simsiyah gözlerini. Gözlerinin beyazına kırmızılık hakimmiş. Hazreti Nuh'un gözleri gibi. Ağlar gibiymiş gözlerin. Senin bu hüznün müdür bizi deli divane eden? Hüznün müdür kalbimizde seni bir tane eden? Onun için mi biz ne zaman hayal etsek gözlerini ağlar gibiyiz? Ümmü Mabed'i duydum. Hicrette çadırını ziyaret ettiğin, seni anlatıyordu. Aydın yüzlü ve güzel yaratılışlıydı. Zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçıyla kirpik ve sakalları gümrahtı. Sesi kalındı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları ortalarına almış durumda hep onu dinlerler. Buyurduğu zaman da hemen buyruğunu yerine getirirlerdi. Konuşması tok ve kararlıydı. Yürüyüşünü duydum efendim, Ebu Atabe'den. Yürürken kuvvetli adımlarla yürürdü. Ayaklarını yerden biraz kaldırıp önlerini hafif eğilerek yürürlerdi. Ayaklarını ses çıkarıp toz kaldıracak şekilde yere sert vurmazlar. Adımlarını uzun ve seri atmakla birlikte sükunet ve vakar üzere yürürlerdi. Yürürken sanki meyilli ve engebeli bir yerden iniyor gibi görünürlerdi. Bir tarafa dönüp baktıklarında bütün vücutlarıyla birlikte dönerlerdi. Rastgele sağa sola bakmazlardı. Yere bakışları göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakarlardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendileri arkada yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi. Ebu Hureyre'yi duydum. Seni anlatıyordu. Ben Resulullah Efendimiz'den daha güzel birisini görmedim diyordu. Sanki güneş onun mübarek yüzünde devrediyor gibiydi. Peygamber Efendimiz'den daha hızlı yürüyen birisini de görmedim. Yürürken adeta yeryüzü ayakları altında dürülürdü. Bizler arkalarından giderken geri kalmamak için büyük çaba sarf ederdik. Kayle binti Mahreme'yi duydum. Oturuşunu anlatıyordu. Resulullah'ı sonsuz bir alçak gönüllülük ve tevazu içinde otururken görünce heybetinden vücudum titremeye başladı. Cabir bin Semure de diyor ki, ben Peygamber Efendimiz'i sol tarafına konmuş bir yastığa dayanmış vaziyette gördüm. Konuşmanı duydum Ayşe annemizden. O sizin konuştuğunuz gibi lafları çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı diyor. Sözleri az ve özdü. Halbuki sizler cümleleri birbirine ekleyip duruyorsunuz. Allah Resulü çok veciz konuşurdu. Böyle konuşmasını kendisine Allah katından Cebrail getirmişti. Kısa cümleler içinde bütün maksadını yansıtırdı.
veciz sözlü cümleler söylerdi. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Kelimeleri bir ahenk içinde birbirini izlerdi. Sesi gürdü ve tatlıydı. Gerektiğinde konuşurdu. Kötü laflar etmezdi. Hiddetli ve hiddetsiz anlarında hep hakkı söylerdi. Sahabelerinin yüzlerine karşı son derece güler ve gülümserdi.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde seni duyduğumu hatırlıyorum.

hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
4: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505-136-4050.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
4: Reklamları dinlediniz.

Sevgili haberler. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı. Yozgat'ta bulunan Sorgun Hayvan Pazarı hem çevre illerden gelen besicileri hem de kurban ibadetini yerine getirmek isteyenleri ağırlıyor. Kamyonlarla getirilen kurbanlıklar pazar alanına alınırken besicilerle alıcılar arasında pazarlıklar da yaşandı. Kurban Bayramı için hayır kuruluşlarının da çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda Yetimler Vakfı da her yıl olduğu gibi bu yılda kurban organizasyonu için bağış çalışmalarını sürdürdü.

0: hareketine destek olmaya davet etti. Gazze'de ateşkes ve siyasi geçiş başlıkları etrafında sürdürülen müzakerelerde tıkanıklık devam ediyor. Taraflar arasında özellikle direnişin silahsızlandırılması konusunda ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Hamas kaynakları Kahire'de yapılması planlanan geniş kapsamlı toplantıda direniş gruplarının müzakerelerin geleceğini ele alacağını aktardı. Kaynaklara göre müzakerelerde arabuluculuk rolü üstlenen Nikolay Mladenov'la işgal rejiminin temel şartı direnişin silahsızlandırılması olarak öne çıkıyor. Ancak Hamas bunun kabul edilmesinin direniş projesinin tasfiyesi anlamına geleceğini belirterek bu talebi kesin şekilde reddediyor. Hamas heyetinin son Kahire görüşmelerinde arabuluculara hiçbir liderin direnişin silahını teslim etme kararı alamayacağını açık biçimde ilettiği aktarıldı. Hareketin silah meselesini yalnızca askeri değil, aynı zamanda Filistin halkının varoluşsal direniş sembolü olarak gördüğü ifade edildi. İran'a karşı yürütülen savaşta istediği hedefe ulaşamayan ABD büyük bedeller ödüyor. ABD gittikçe daha da görünür olan ekonomik krize giriyor. Los Angeles başta olmak üzere birçok şehirde yüzlerce kişi gıda yardımı alabilmek için uzun kuyruklar oluştururken artan maliyetler Amerikalıların tepkisini büyütüyor. Kaliforniya'daki Baldwin Park bölgesinde gerçekleştirilen gıda dağıtımında binlerce Amerikalı saatlerce beklemek zorunda kaldı. Organizasyon yetkilileri yoğunluk nedeniyle birçok kişiye yardım ulaştırılamadan stokların tükendiğini açıkladı. ABD'de enerji fiyatlarında da sert yükseliş görüldü. Enerji fiyatlarındaki bu yükseliş temel ihtiyaçlara da yansımış durumda. Resmi verilere göre tüketici enflasyonu son yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Özellikle yakıt fiyatlarındaki artış, ulaşım ve gıda maliyetlerini yukarı çekerek hane bütçelerini zorluyor. Ortalama benzin fiyatlarının savaş öncesine göre ciddi oranda arttığı, bazı bölgelerde artışın yaklaşık %50'ye yaklaştığı belirtiliyor. Bu durum gıda üretiminden dağıtıma kadar birçok sektörde ek maliyet baskısı oluşturuyor. Tüm bu tabloya rağmen ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın ekonomik etkilerinin politika kararlarında belirleyici olmadığını savunuyor. Amerikalıların yüksek sesle dile getirdikleri tepkilerine rağmen Trump'ın savaş konusundaki ısrarı dikkat çekiyor. ABD kamuoyu bu durumun Washington yönetimi üzerindeki baskıların arttığını gösterdiğini belirtiyor. Ekonomistler ise enerji krizi ve savaşın birleşen etkilerinin önümüzdeki aylarda daha derin sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. İşgal rejiminin Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara karşı küresel çapta yükselen öfke ve nefret dalgası her geçen gün daha da büyüyor. Başta sanat dünyası olmak üzere spordan siyasete kadar her alanda işgal rejimine karşı vicdanların sesi yükselirken Filistin halkıyla dayanışma eylemleri ise küresel bir hal alıyor. Bu insani hassasiyetin son çarpıcı örneği İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona kulübünün şehir turunda yaşandı. Barcelona forması giyen Lamine Yamal, La Liga şampiyonluğu sonrası yapılan şehir turunda Filistin bayrağını dalgalandırdı. Yamal'ın kutlamalarda Filistin bayrağı dalgalandırması büyük destek görürken, işgal rejiminin sözde savunma bakanı Israel Katz, Yamal'ı hedef aldı. Bunun üzerine İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'a destek açıklaması yaptı. Sanchez açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir." Lamine yalnızca milyonlarca İspanyolun Filistin'e duyduğu dayanışmayı ifade etmiştir. Onunla gurur duymak için bir neden daha. Ayrıca Başbakan Sanchez, 12 Mayıs'ta Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan bir basın toplantısında Yamal'ın kutlamada Filistin bayrağını sallamasına ne diyorsunuz şeklindeki bir soruya yanıt olarak İspanya'nın Filistin devletini resmi olarak tanıdığını hatırlattı. Birleşmiş Milletler hukuk tanımaz işgal rejimine güç yetiremiyor. Öyle ki Birleşmiş Milletler yetkilisi işgal rejimi tarafından alıkonulup sorguya çekilebiliyor. İşgal medyası Yediot Ahronot'un haberine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve güvenlikten sorumlu yetkili Giles Micho, salı sabahı Ben Gurion Havalimanı'na giriş yaptığı sırada yaklaşık 45 dakika boyunca alıkonuldu. Kanada vatandaşı olan Micho'nun Shin Bet tarafından 2025 yılında Gazze'ye gerçekleştirdiği bir ziyaret nedeniyle sorgulandığı belirtildi. Haberde söz konusu ziyaretin işgal rejimiyle koordinasyon halinde yapıldığı ifade edildi. Gazeteye konuşan Siyonist yetkililer, olayın yanlış kimlik tespitinden kaynaklandığını ve Mişo'nun kısa süre sonra serbest bırakıldığını söyledi. Habere göre Birleşmiş Milletler yetkilisinin pasaportlarına el konuldu ve havalimanındaki bekleme alanına götürülerek burada yaklaşık 45 dakika tutuldu. Mişo'nun sorgu sırasında geçen Ağustos ayında Gazze'ye yaptığı resmi ziyaret hakkında sorularla karşılaştığı kaydedildi. Yediot Ahronot, yaşananları İsrail açısından utanç verici bir diplomatik olay olarak nitelendirdi. Gazeteye göre Mişo, maruz kaldığı muamelenin üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisi için alışılmadık olduğunu belirterek, benzer bir durumla başka ülkelerde karşılaşmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler yetkilisinin olay sonrası işgal rejimiyle yapmayı planladığı resmi görüşmeleri iptal etmeyi değerlendirdiği aktarıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda İran İslam Cumhuriyeti'ni tehdit ederek askeri seçeneğe devam edileceğini söyledi. Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini öne sürerken, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler ve bölgedeki askeri seçeneklere işaret etti. Görüşülen seçenekler arasında Hürmüz Boğazı'nda yeni bir deniz saldırısıyla İran altyapısını hedef alan saldırı planlarının bulunduğu aktarıldı. İşgal basınında yer alan haberlerde Siyonist rejimin de hazırlık yaptığı belirtildi. Haberlere göre işgalciler, Washington yönetiminin olası bir saldırı kararı karşısında yüksek alarm durumuna geçti. Trump'ın tehditlerine İran İslam Cumhuriyeti'nden yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS toplantısında "Bu tehditlere alışkınız," dedi. "Uzun zamandır çeşitli şekillerde ve yöntemlerle tehditlerini tekrarlıyorlar," diyen Arakçı, "kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyorlar," açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin baskılar karşısında geri adım atmayacağını söyledi. Meselenin askeri yöntemlerle çözülmesinin mümkün olmadığını belirten Arakçı, sözlerini şöyle sürdürdü. "Herkes bilmelidir ki İran yenilmez. İran ne kadar baskıya maruz kalırsa o kadar güçlü ve birlik içinde ortaya çıkar. 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır. Umarım bu retoriği bir kenara bırakıp mantığa yönelirler. Her ne kadar mantığa yönelecekleri umulmasa da sorunlara askeri alan dışında çözüm aramaları gerektiğini bilmeliler. Çünkü bu yoldan hiçbir sonuç elde edemeyecekler." İran İslam Cumhuriyeti'nin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini vurgulayan Arakçı, "Halkımız özgürlüğünü ve topraklarını savunmak için tüm gücüyle mücadele etmeye hazırdır," ifadelerini kullandı.
1: Haberleri dinlediniz.
2: Sağumut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağumut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağumut sundu.

Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
8: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 18 16. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres: Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi, Çukurova Caddesi, Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi üst zemin kat numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
0: Reklamları dinlediniz.

akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi, takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 16 Mayıs. Günün ayeti. Ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin affı bol olandır. O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada bile sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O kötülükten sakınanı daha iyi bilir. Bakara Suresi 216. Günün hadisi. Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse Allah-u Teala ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kaynak Ebu Davud. Günün sözü. Madem ki kendinde bir dert veya pişmanlık hissediyorsun, bu Allah'ın sana olan yardımının ve sevgisinin bir delilidir. Hazreti Mevlana. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, Peygamberimizin tertip, düzen ve estetiğe verdiği önem 2. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kalp hakkında şöyle buyurmuştur. Dikkatli ve uyanık olunuz. Bedenin içinde bir lokmacık et parçası vardır ki iyi olursa bütün beden iyi olur. Bozuk olursa bütün beden bozuk olur. İşte o et parçası kalptir. Kalp manevi açıdan bakıldığında bir semboldür. İyi değerlerle beslendiğinde sahibine yol gösterir. Estetik duygusu da böyle bir kalbe sahip olmakla başlar. Kalp fesada uğramış ise o kişide iyilik duygularının ve estetik anlayışının gelişip serpilmesini beklemek hayal olur. Ruhun beslenmesi de ihsan metoduyla mümkündür. Yani Müslüman ahlaki şuurun gelişmesini sağlayacak ve davranışlarını en güzel, en ölçülü şekilde ayarlamaya özen gösterecek. Bunun için de Cenab-ı Hak tarafından görülüp gözetildiğinin ilahi bir denetim altında bulunduğunun farkında olacak. Bu ince noktayı akıldan ırak tutmayan kişi yanlış işten, eksik ve hatalı davranıştan kaçınacak. Dolayısıyla güzelliği, doğruluğu, iyiliği, estetiği yakalayabilecektir. Cenab-ı Hak bize, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyi hal ver, ahirette de diye dua yapmamızı emreder. Bundan anlıyoruz ki Müslüman hem ahireti hem de dünyayı düşünecektir. Ama onun dünyası düzensiz, karışık, dağınık bir dünya olamaz. İşte bunun için olsa gerek ki Peygamberimiz aleyhisselam bedi zevkler üzerinde önemli durur. Onun şu hadisleri bu açıdan çok enteresandır. Allah güzeldir, güzelliği sever. Allah her şeyde ihsanı, keyfiyetçe güzelliği ve zerafeti emretti. Bir insan herhangi bir iş yaptığında Allah o işin en iyi şekilde yapılmasını sever buyuran sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bir kabrin bile iyi kazılmasını ve cenaze toprağı verildikten sonra iyi örtülmesini ister. O bir gün bir cenaze merasimine, muhtemelen oğlu İbrahim'in cenazesine gitti, mevtayı toprağa verdiler, üstünü örttüler fakat kabirde bir kazılış hatası vardı. Bir taraf eğri görünüyordu. Peygamberimiz aleyhisselam bunun hemen düzeltilmesini emretti. Orada bulunanlar bu ölüyü rahatsız mı eder dediler. Peygamberimiz aleyhisselam bunlara şu cevabı verdi. Hayır, gerçekte böyle şeyler ölüyü ne sıkar ne de rahatlık verir. Fakat bu sağ olanların gözüne güzel görünmek içindir. Günün duası. Allah'ım sen yardım istenilensin. Dualar ancak sana ulaşır. Duaları sen kabul edersin. Güç ve kuvvet Allah ile birlikte vardır. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakınyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
3: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş Yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş Yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Server-i Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru.

16. Bölüm. Fil olayının 17. yılı. Beni Mahzun kabilesinin ele avuca sığmaz, şirret, şerrinden şeytanın kaçacağı kadar zeki bir delikanlısı vardır. Amr bin Hişam bin Mugire. Güçlü kuvvetliydi. Kuvvetinin çok ötesinde parlak bir zekaya sahipti. Ancak bu zekasını o, dürüst insanlara yakışır şekilde kullanma yolunu tercih etmiyor, ona buna sataşmak, halk üzerinde baskı vasıtası olarak değerlendirmek istiyordu. Zengin, sözü geçen bir ailenin çocuğuydu. Servet, kuvvet ve zeka bir araya gelmişti. Fakat bunları bir araya getirip değerlendirecek insan yoktu ortada. Böyle olunca da Amr bin Hişam kelimenin tam manasıyla şımarık bir delikanlı olmuştu. Her bulduğu fırsatta etrafındakilere çatıyor, her defasında etrafındaki avanesinin de işe karışmasıyla üstün ve galip çıkıyordu. Bir gün Abdullah bin Cüda'nın evinde verilen bir ziyafette Haşimilerden Ebu Talib'in yeğeni Muhammed bin Abdullah'la yan yana oturuyordu. Davette birçok insan vardı. Amr bin Hişam daha rahat oturabilme bahanesiyle Muhammed bin Abdullah'ı yerinden kaldırıp uzaklaştırmada fayda görüyordu. Aslında asıl maksat rahat oturmak değil, kavga çıkarmaktı. Kavga yapmayınca huzursuz olan tabiatı ona rahat vermiyor, yanındakilere sataşmaya itiyordu. İkisi de aynı yaşlarda iki delikanlıydı. Amr bin Hişam, Muhammed bin Abdullah'ı yavaş yavaş itmeye başladı. Bir, iki, üç kere itince, ''Ne oluyorsun?'' sorusunu, ''Başka tarafa git, rahatsız oluyorum.'' diyerek cevaplandırdı. Muhammed bin Abdullah, herkesin imrendiği bir edebin ve terbiyenin sahibi olmakla beraber, sırf Amr bin Hişam'ın arzusu yerine gelsin diyerek orasını terk edemezdi. Diğerinin huysuzluğu artınca kapıştılar. Amr, bu kavgaya kazanacağından emindi. O güne kadar karşısındakine mağlup olmuş değildi. Rakibinden biraz daha gösterişli bir vücudu vardı. Fakat kavga sırasında Muhammed bin Abdullah'ın kendini sert bir şekilde itmesi sonucu yere yuvarlandı. Bacağından kan akmaya başladı. Araya girenler onları ayırdı. İslam tarihinde asıl adı unutulacak ve Ebu Cehil diye bilinecek olan Amr bin Hişam'ın bacağındaki bu yaranın izi ölünceye kadar kalmıştı. Kimselerin karşısında pes etmeyi bilmeyen Amr, Kureyş'ten pek çok insan önünde perişan olmuştu. Bu hadise Amr bin Hişam'ın içinde sönmeyen bir kin ateşi yakmış bulunuyordu.

20. Yıl. Hire hükümdarı Numan bin Münzir, her sene olduğu gibi bu yılda büyük bir kervan hazırlamıştı. Kervan ticaret eşyası taşıyordu. Araplarca meşhur olan Ukas, Mecenne, Zülmecaz gibi panayırları dolaşacak, alışveriş yapacaktı. Ancak Arap kabileleri arasında bir düzenin mevcut olmaması ve her an bir baskının yapılıp yağmalanması tehlikesi vardı. Bu sebeple yapacağı yolculuk esnasında kabilelerin tanıyacağı, kendisine emniyet tanıyacağı bir kişinin bu kervana reislik etmesi mecburiydi. İhsanları dillere destan olan Hire hükümdarı Numan bin Münzir'in sarayı, bahşiş istemek üzere gelen pek çok Arap'la tanışmıştı. Bugün de yine Berraz bin Kays ve Urbe bin Utbe onun yanındaydı. Numan, hazırlanan kervanın önüne düşerek onu selametle Arap kabileleri arasında dolaştırıp getirecek bir adam aradığını söyledi. Berraz, ''Kinanelilere karşı korumayı ben üzerime alırım.'' dedi. Numan, ''Ben bilhassa Necit ve Tihemililere karşı koruyacak bir adam istiyorum.'' dedi. Bu defa Urbe, ''Ben istediğin şekilde koruyabilirim.'' dedi. Berraz, ''Kinanelilere karşı da koruyabilir misin?'' ''Elbette, hatta bütün insanlara karşı korurum.'' ''Bunu yapamazsın. Ben olmadıkça onu Kinane kabilesinde geçirmek senin işin değildir.'' ''Sen kim oluyorsun?'' ''Kinaneliler seni ahlaksızlığın sebebiyle istenmeyen adam olarak ilan edip aralarından sürüp çıkarmadılar mı?'' Berraz bozulmuştu. Bir anda içinde biriken kin ve düşmanlık anlatılabilecek gibi değildi. Kalbinde şu cümleler birkaç defa çınladı. ''Bunu senden acı şekilde çıkarmasını bilirim.'' Numan bu vazifeyi Urve'ye vermiş, kervan hareket etmişti. Berraz da kervana katılmış bulunuyordu. Fedek'e geldiklerinde konak verildi. O zamana kadar aksilik olmamış, hadise çıkmamıştı. Fedek'te konakladıkları zaman Urve, Berraz'ı elinde falokları evirip çevirir halde buldu. ''Ne yapıyorsun ey Berraz?'' dedi. ''Seni öldürmeye izin var mı yok mu diye bakıyorum.'' Urve işi şakaya vurdu. ''Sen de bunu yapacak kudret mi var?'' Zaten Berraz'ın da şaka yaptığı kanaatindeydi. Öldürme düşüncesinde olan maksadını böyle açığa vurmazdı. Daha sonra Urve eğlenceye daldı. İçti, sarhoş oldu, çaldı, eğlendi. Neticede baygın halde çadırına taşıdılar. Gece yarısı el ayak çekildi. Ancak bu vaktin gelmesini heyecanla bekleyen bir kişi uyanıktı. Ayaklarının ucuna basa basa Urve'nin çadırına ilerleyen bu adam Berraz'dan başkası değildi. Çadırın perdesini hafifçe araladı. Sonra içeriye bir gölge sızdı. İhtiyatlı davranıyordu. Elinde bir kılıç taşımaktaydı. Urve vücuduna hafifçe bastırılan kılıcın verdiği sızıyla uyandı ve tepesinde yalın kılıç bekleyen birini gördüğü zaman sarhoşluğundan eser kalmamıştı. Hele karanlıkta yarı yarıya seçebildiği bu hayaletin Berraz olduğunu anlayınca onu hemen oracıkta öldürüvermediği için bin pişman olmuş fakat iş işten geçmişti. ''Allah aşkına beni öldürme Berraz. Evet itiraf ederim ki ben sana bir kötülük yapmış durumdayım.'' Ama artık Berraz'ın dinleyeceği bir mazeret yoktu. Numan bin Münzir'in yanındaki hadiseden beri hep bu fırsatın çıkmasını beklemiş durmuştu. Hem şimdi onu sağ bırakırsa, yarın kendisinin sağ kalabileceğini kimse söyleyemezdi. Elindeki kılıç havaya kalktı ve sonra hızla indi. Bunu boğuk bir feryat, bir debeleniş takip etti. Kılıç ilk inişiyle yetinmedi. Bu defa tekrar yükseldi ve bir ok gibi ayaklarının altında çırpınmakta olan vücudu onu yere mıhlamak istercesine saplandı. Gerçekten de Urve'nin vücudu bir iki saniye sonra hareketsiz kaldı. Berraz, intikamını alan bir gönlün sahibi olarak çadırı terk ettiğinde artık Urve'nin ciğerleri nefes almıyor, kalbi atmıyordu. Halbuki o,
biraz evvel içtiği şarabın tesiriyle dünyayı toz pembe görüyor, yüzlerce develen meydana gelen bir kervanın ve onun taşıdığı geniş bir servetin başında bulunduğunu düşünüyordu.

0: Ne istiyorsunuz?
1: Urvi'yi arıyoruz. Onunla işimiz var. Beraz yanındaki eşyayı gösterdi. Biriniz bunu beklesin. Biriniz de benimle gelsin. Birisi kaldı, diğeri onun yanına katıldı. Bir müddet yürüdüler. Bir viraneye girdiler. İçeride bir feryat duyuldu, bir kapışma oldu. Daha sonra Beraz tek başına oradan çıktı. Diğerinin yanına geldi. ''Urvi arkadaşınla birlikte seni bekliyor.'' dedi. Beraberce gittiler, içeri girdiler. Adam hala Urvi ile arkadaşıyla görüşeceği kanaatindeydi. Açık bir kapıdan önce Beraz girdi, arkasından kendisi. Ama girer girmez arkadaşının kanlar içinde serilip yatan cesedini gördü. Derhal silahına davrandı. Ama Beraz'ın elinde bulunan ve göğsüne dayanan kama ona çok geç kaldığını hatırlatıyordu. Son bir gayretle fakat ümitsizce Beraz'a saldırdı. 3-5 saniyelik bir kapışma oldu. Adamın elleri gevşedi. Gözleri büyüdü. Bir külçe gibi yere yığıldı. Kama çekildi. Adamın elbisesiyle silindi. Sonra onu kendi haline bırakan Beraz, hiçbir şey yokmuş gibi soğukkanlı adımlarla viraneyi terk etti. Viranenin duvarları birkaç dakika çırpınan, kıvranan, daha sonra hareketsiz kalan bir adamın acıklı halini seyretti. Kimdi bu adamlar? Urve'yi ne yapacaklardı? Onun öldüğünü duydular da intikam peşine mi düşmüşlerdi? Alacakları mı vardı? Bu konu halen açıklığa kavuşmuş değil. Beraz, Kinane kabilesinden, Urve ise Kays kabilesindendi. Uzun yılların yerleştirdiği bir adet olarak Urve'nin intikamı mutlaka alınacaktı. Bir gün bu cinayet öğrenilecek, Kay kabilesinin bağlı bulunduğu Hevazin kolu Kinane'nin üzerine yürüyecekti. Kure ise Kinane'nin bir koluydu. Bir kabileden kadın veya erkek, büyük veya küçük, iyi yahut kötü bir kişi öldürüldüğü zaman, ölenin kabilesi kılıç çeker, öldüreni bulur, öldürürdü. Bu olmadığı takdirde öldürenin akrabası veya kabilesi hedef alınır, onlardan bir yahut birkaç adam öldürülürdü. Bu ise karşı tarafta intikam hissini doğurur, kan davası büyür, bazen iki kabile fertleri tükeninceye kadar savaş devam ederdi. Ölenin kim olduğu önemli değildi. Aynı kabileden olup da can düşmanı olan biri bile öldürülse, onun intikamını almak üzere canla başla çalışmak her birinin vazifesiydi. Daha önce onun olan kılıçlar sıyrılır, düne kadar sevmediği, nefret ettiği, düşman bildiği adamın intikamını almak için koşulurdu. Öldürenin tarafı da aynıydı. Birer birer herkes bu öldürmeden suçlu sayılır, ele geçirildiği zaman katil olarak değerlendirilir, ona göre ceza verilirdi. Berrez edepsiz, ahlaksız biriydi. Bu sebeple kendisine kabilesi arasında yaşama hakkı tanınmamış, kovulmuştu. Bu durum kabileler arasında ilan edilmiş, duyurulmuştu. Bununla beraber onun bu suçu yine Kinane'ye ve Kinane'den türeyen kabilelere yüklenecek, birçok kabileden hesap sorulacaktı. Bunu bilen Beraz, bütün ahlaksızlığına rağmen bir mektup yazarak durumu bildirip hazırlıklı olmalarını anlatmayı düşündü. Kureyş'in büyüklerinden Harp bin Ümeyye'ye gönderdiği bir mektupta Urve'yi öldürdüğünü anlattı. Harp bin Ümeyye mektubu aldığı zaman sendeledi, sarardı, telaşlandı. Derhal ihtiyar, tecrübe sahibi birkaç kişiyi çağırdı. Meclisi birden heyecan sarıvermişti. Herkesin vardığı ilk netice, Harp bin Ümeyye'nin onlar gelmeden vardığı neticeydi. Kaysa Aylan kabilesi bizden öcünü almadıkça durmaz. Bunu ben de biliyorum diye yemin etti. Harp, göz yumacaklarını asla zannetmem. Ancak bu işi nasıl önleyebilir yahut nasıl hafifletebiliriz? Ahlaksız, rezil herif. Başımıza belayı sardı. Dünyada ondan edepsizi yoktur. Menhaniyeti

Her çeşidi onda vardır. Harp söze karıştı. Beraz'a sövmekle elde edilecek hiçbir şey yok. Eğer olsaydı ardından yığın yığın küfürler postalardık. Şu anda yanımızda değil ki yakalayalım ve işte Urve'yi öldürün, canınız ne isterse yapın diyelim. Bu iş oldu bittiye getirilmez ki. Biz sesimizi çıkarmazsak, onlar da bir şey demezler, kapanır gider diyelim. İki gün sonra haber onlara da ulaşacak ve önüne geçemeyeceğimiz fena işler olacak. Ben sizi ona küfür söylemeniz için değil, derdin çaresini beraberce düşünelim diye çağırdım. Evet, ne yapalım? Biri şu fikri ortaya attı. En iyisi onlar hücuma kalkmadan evvel gidip özür dilemek ve gerekirse Urve'nin diyetini vermektir. Bu teklifi yerinde bulmayan olmadı. Kimse itiraz etmedi. Derhal hazırlık görüldü ve yola çıkıldı. Urve'nin amcası oğlu Ebu Bera Amir bin Malik onları misafir olarak karşıladı. Ağırladı. Türlü ikramlar etti. Adamın yaptığı bu ikramlar karşısında ''Urve'yi bizim kabileden Beraz öldürmüş.'' demeye dilleri varmadı. Netice olarak ''Necdet'le Tiham arasında bir şeyler olmuş. Fakat halen mesele açıklığa kavuşmuş değil.'' diyerek bir şeyler söylemek istediler. Ama Ebu Bera işin üzerine düşmedi. Neler oldu diye sormadı. Onlarsa daha fazlasını söyleyemediler. Ve sonra vedalaşarak ayrıldılar.''

Onların gitmesinden 1-2 saat sonra gelen bir haberci, Ebu Bera'yı bularak kara haberi verdi. Ebu Bera, beyninden vurulmuşa döndü. Demek Kureyşli misafirler bunun için gelmişlerdi. Birden köpürdü. Harp bin Ümeyye beni oyaladı, aldattı. Zaten Kureyş hileden başka ne yapar ki? Vallahi artık hiçbir Kinaneli Ukas Banayırı'na ayak basamayacaktır, dedi. Mesele bir anda alevlendi. Bera biraz önce samimiyetle yolcu ettiği Kureyşlilere karşı kin ve nefretle dolmuştu. Eline geçirdiği anda parçalamaktan hiç çekinmezdi. Kısa zamanda hazırlanan bir birlik süratle Harp bin Ümeyye ve arkadaşlarının ardına düştü. Güneş batmak üzereydi. Kureyşliler bir şey yapamadan dönmenin huzursuzluğu içindeydiler. Kimi meseleyi açıkça konuşamadıklarına pişmandı. Kimi açıklanmış olsa neticenin daha kötü olacağını söylüyordu. Bu sırada ardına bakanlardan biri tozu dumana katıp gelen bir birliği gördü ve ''Yandık!'' diye haykırdı. Bir anda başlar çevrildi. Eller ister istemez kılıçların kabzalarını buldu. Kaçınılmaz bir dövüşün eşiğinde oldukları anlaşılıyordu. Büyük bir ihtimalle bunlar Kaysı Aylan'dandı. ''Son süratle hareket etmemiz lazım. Onlar yetişmeden harem sahasına girelim. Eğer Kaysı Aylan'dan iseler canımızı kurtarmış oluruz.'' Değillerse de bir şey kaybetmiş sayılmayız. Bu sözü kimin söylediği bilecek halde değillerdi. Bundan başka bir çareyi düşünecek zamanları da yoktu. Teklif münakaşasız kabul edildi. Develer arkalarına inen sopaların eşliğinde koşar adımlarla Mekke'ye doğru ilerlemeye başladılar.

bir kovalamaca başladı. Öndekilerin rahat bir yürüyüşle yollarına devam ederken birden hızlanmaları arkadan gelenleri daha da gayrete getirmişti. Kırbaçlar iniyor, develer can acısıyla koşuyor, aradaki mesafe gittikçe azalıyordu. Nihayet arkadakiler yetişmiş, arada bir ok atımı mesafe kalmıştı. ''Durun Kureyş'in alçakları, Urve'nin kanı yerde kalmayacak. Durun, kaçmayın katiller, intikam alacağız. Mertseniz kaçmayın.'' Harp bin Ümeyye, kulaklarının ucundan vızıldayarak geçen bir okun ileride kumlara saplandığını dehşetle gördü. Kaçmanın fazla bir faydası kalmamıştı. Ancak harem sahasına ulaşmalarına da pek az bir mesafe kalmıştı. ''Biz de onlara ok yağdıralım.'' Bu sözü Harp kendi mi söyledi yoksa içlerinden birinin fikri miydi bilinmedi. Eller derhal yaylara, oklara uzandı. Bir taraftan kaçarken bir taraftan da arkadan gelenlere ok yağdırmaya başladılar. ''Durun, kozumuzu mertçe paylaşalım. Kaçmak yiğitlik değildir.'' gibi seslere kulak vermiyorlardı. Kendilerinin birkaç misli fazla olan bir topluluğa karşı savaşmaya çıkmak, bile bile ölümün kucağına atılmak demekti. Ok yağdırarak süren kovalamaca arkadakilerin hızlarını kesmişti. İstedikleri süratle takip edemiyorlardı. Güneş, tepelerin ardından kaybolduğu sırada önde gidenler derin bir nefes alma imkanını buldular. Arkadan gelenler harem hududunda durdular. Çünkü bu saha içinde kavga etmek, kan dökmek haramdı. Bir kan davası yürütürken bir başka haram işi yapmak doğru olamazdı. ''Ey Kureyşliler, bu defa elimizden kurtuldunuz. Ancak Urve'nin kanı yerde kalmayacaktır. Sizinle Ukaz'da görüşmek üzere ayrılıyoruz. Buluşma yerimiz Ukaz'dır.'' dediler. Harp, ilk tehlikeyi ucuz atlattıklarının memnuniyeti ve ileride tekrar başlarına gelecek belanın korkusuyla karışık, acayip bir sesle Berraz'ın yedi geçmişini için alan ağır küfürler savurdu. Şu anda bir eline geçirse, dünyaya geldiğine bin pişman eder, aklına gelen işkencelerin her birini acımadan tatbik ederdi. Ama ne yazık ki Berraz, eline geçirdiği kervanın nimetleriyle zevk ve safa sürüyordu. Kureyş'in özellikle Harbin ve arkadaşlarının ne halde olduklarını düşünmüyordu bile.

0: Royaliz Bags ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bags sundu. Royaliz Bags sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 18 16.
3: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
4: Nakşolur gül şehadet.
3: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
6: Reklamları dinlediniz.

Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyiden evveline vel ahirin. Ya Resulallah, seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer Yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun, ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

Ana rahminden geldik pazara. Bir kefen aldık, döndük mezara. Ne bakarsın taşıma? Yarın gelecek başına. Bir Fatiha oku Allah aşkına. Allah aşkına.

Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam onun Resulüne olsun. Kıymetli dinleyenler, bilginin bir yarıştan öte sadaka, ilmin ise taşınması gereken bir emanet olduğuna inandığımız bir yolculuğa hepiniz hoş geldiniz. Burası sadece doğru cevapların değil, bazen bir duanın, bazen küçük bir fark edişin, bazen de iyi ki dinlemişim dedirten anların kazanıldığı bir program. Burada bilen şükredecek, bilemeyen öğrenecek, hepimiz biraz daha hatırlayacağız inşallah. Rabbim sözümüzü hayra, niyetimizi ihlasa, yarışımızı berekete vesile kılsın. 101.1 Radyo Vuslat frekansında, mikrofon başında ben Hasan Gülşen. Sorularla düşünmeye, bilgilerle buluşmaya hazır olun efendim. Az önce yaşanan aksaklıktan dolayı tüm dinleyicilerimizden özürlerimizi diliyoruz efendim. Bilgi Pınarı başlıyor. Program boyunca bizlere katılmak isteyen kıymetli dinleyenlerimiz 0545-359-5515 0545-359-5515 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler efendim. Bekliyoruz. Program özelinde bilgi verecek olursak, programımıza kişiler arama yoluyla katılıyor. Bağlanan her dinleyicimize iki soru soruyoruz. Doğru cevap veren kardeşlerimizi program sonunda kura çekilimine dahil edeceğiz inşallah. Ve bir kardeşimize bugün Hilal İletişim sponsorluğunda Bluetooth kulaklık hediye edeceğiz efendim. Aramalarınızı bekliyoruz.

0545 359 55 15 0545 359 55 15 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz efendim.

0: Evet, ilk yarışmacımıza hoş geldiniz diyoruz efendim.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam abim. Tanıyabilir miyiz acaba sizleri?
1: Ben Alaaddin Şahsız abi.
0: Alaaddin abi nasılsın? İyisin inşallah.
1: Teşekkür ederim. Hasan Canlar abi. Siz nasılsınız?
0: Şükürler olsun abi. Bizler deyiz. Allah senden razı olsun. Hazırsak ilk sorumuzla başlayalım mı?
1: Başlayalım hocam.
0: O zaman hızlı bir şekilde başlıyoruz efendim. Aşağıda vereceğim cevaplardan hangisi sadaka-i cariyedir? Vereceğim cevaplardan hangisi sadaka-i cariyedir?

0: A. Ramazanda fakirlere yardım etmek. B. Cami, okul, çeşme, köprü vesaire yaptırmak. C. Malının kırkta birini fakirlere vermek. D. Küçükleri ve büyükleri sevip saymak. Sadaka-i cariye hangisidir?
1: Hocam bak bana dersi.
0: B mi dedik efendim? Bakalım cevabımız doğru mu?

0: Tebrik ederim Alaaddin abi. İlk sorumuza doğru cevap verdik. Hazırsak ikinci sorumuza geçelim efendim.
1: Hazırım hocam.
0: İkinci sorumuzla devam ediyoruz efendim. Mescid-i Nebi'nin bitişiğinde bir odada peygamberimizin terbiyesinde yetişen İslam'ın ilk öğretmenlerine ne ad verilir? İslam'ın ilk öğretmenlerine ne ad verilir? A. Ashab-ı Keyf, B. Ashab-ı Fil, C. Ashab-ı Uhdud, D. Ashab-ı Suffe.
1: Hocam, İslam'ın ilk öğretmenleri.
0: Bakalım efendim cevabımız doğru mu?

0: Tebrik ederim Alaaddin abi. 2'de 2 yaptık. Kura çekilişine hak kazandık. Kapatmadan önce bizlere ve dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır?
1: Ben sana selam gönderelim inşallah.
0: Aleyküm selam.
1: Temmuz Gökçe'ye selam olsun inşallah. Ayhan Çetin Kaya, İbrahim Çelik Yatay, Gel Yatay, Ece Bütün Cengeli Kaya, Allah'ın selamı üzerine olsun.
0: Bizlerden de o dostlara selamlar olsun. Bizleri dinlemeye devam edin efendim. Teşekkür ederim katıldığınız için.

0: Sizlerin sesini duymak bizlere iyi geliyor. İyi ki varsınız efendim.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Başlayalım mı abim ilk sorumuzla?
1: Başlayalım hocam. Başlayalım.
0: O zaman ilk sorumuz geliyor. Meşhur bir hadiste Hazreti Ayşe peygamberimizin ahlakı nasıldı sorusuna ne cevap vermiştir? A. Merhamettir. B. İyiliktir. C. Adalettir. D. Kur'an'dır. Peygamberimizin hocam, ahlakı nasıldı sorusuna Hazreti Ayşe annemiz nasıl cevap vermiştir? A. Merhamettir. B. İyiliktir. C. Adalettir. D. Kur'an'dır.
1: Kur'an'dır hocam.
0: D. Kur'an'dır dedik. Bakalım doğru mu efendim?

0: Tebrik ederim Yasin abi, ilk sorumuza doğru cevap verdik. Hazırsak ikinci sorumuza devam edelim efendim.
1: Hazırım.
0: Aşağıda vereceğim cevaplardan hangisi sözlük karşılığı olarak teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek anlamına gelir? Teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek anlamına gelir. A. İman. B. İslam. C. İtikat. D. Din. A. İman. B. İslam. C. İtikat. D. Din. Teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek. Bunlardan.
1: Hocam biri alabilir miyim? Sesiniz az geliyor.
0: Abi hemen tekrar edeyim. Aşağıda vereceğim seçeneklerden hangisi sözlük karşılığı olarak teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek anlamına gelir? A. İman. B. İslam. C. İtikat. D. Din.
1: İslam hocam.
0: İslam. B. İslam cevabı, bakalım doğru mu efendim?

0: Tebrik ederim Yasin abi. İkinci sorumuza da doğru cevap verdik. Çekilişe hak kazandık. Kapatmadan Allah önce bizlere, dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır acaba?
1: Palatlı Sertak kardeşime selam olsun. Ayhan Çetinkaya abiye selam olsun. Mehmet Cengiz abiye, Meksan çalışanlarına, tüm Müslümanlara selam olsun inşallah. Zafer Allah'ın izniyle Müslümanlarındır hocam.
0: Amin inşallah. Allah razı olsun. Bizlerden de dostlara selamlar olsun. Katıldığınız için teşekkür ederim abim. Rabbim güç kuvvet versin.
1: Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar hocam.
0: Görüşmek üzere. İyi günleriniz olsun. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, ikinci yarışmacımıza da veda ettik. Sıradaki katılan neden sizler olmayasınız? Bekliyoruz efendim.
2: Ey adı övülmüş ya Muhammed Mustafa, mazlumlara hami, yetimleri sahibi. Ey adı övülmüş.
0: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi telefon başında üçüncü yarışmacımızı programımıza dahil edeceğiz inşallah. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam. Tanıyabilir miyiz efendim sizleri? İbrahim abi nasılsın? İyisin inşallah.
3: Hamdolsun hocam. Nasılsın?
0: Şükürler olsun. Bizler deyiz abim. Allah sizlerden razı olsun. Hazırsa sorularla başlayalım mı efendim?
3: Başlayalım.
0: O zaman ilk sorumuz şöyle geliyor. Peygamberlerin zeki ve akıllı olmaları diye tarif edilen sıfata ne ad verilir? Peygamberlerin zeki ve akıllı olmaları diye tarif edilen sıfata ne ad verilir? A. İsmet, B. Sıdk, C. Emanet, D. Fetanet. A. İsmet, B. Sıdk, C. Emanet, D. Fetanet. Peygamberlerin zeki ve akıllı olmaları.
3: Hocam A ile B arasında B diyelim hocam.
0: Sıdk dedik, B cevabı. Bakalım efendim doğru mudur?

0: Maalesef abim. Yanlış Alamadım cevap verecek Sıdık güvenilir demekti. Ben katıldığın hocam, için sana çok teşekkür ediyorum abi.
1: Rica ederim hocam. Ben biliyorum bugün asıl çarpacağım da.
0: Sağlık olsun abi. İletmek istediğin, söylemek istediğin bir şeyler var mıdır? Biz zaten her hafta seni bekliyoruz burada, haberin olsun. İletmek istediğin bir şeyler varsa buyur abi.
1: Sana ve Yunus hocama selam olsun buradan.
0: Aleyküm selam. Bizlerden de sana selam olsun.
1: Alatçı Sertan, Ayhan Çetinkaya, Mehmet Çatekin, İlhan Öncel, Erkan Gündür. Tüm Müslümanlara selam olsun inşallah hocam. Dinleyen tüm Müslümanlara. Hiç aklıma gelmedi.
0: Bizlerden de onlara selamlar olsun. Katıldığınız için sağ olun efendim. Var olun.
1: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, 3. yarışmacımıza

0: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, telefon başında dördüncü yarışmacımız var. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam abim. Tanıyabilir miyiz acaba sizlere?
1: Ben Cesur Erol.
0: Cesur Erol. Cesur abi nasılsın? İyisin inşallah.
1: Allah razı olsun abi, sizi sormalı.
0: Şükürler olsun, bizler de iyiyiz abim. Hazırsak başlayalım
1: mı? Allah hamdınızı şükrünüzü artırsın
0: amin,
1: inşallah.
0: Amin cemi cümlemizin inşallah. Allah razı olsun. Hazır mıyız abim ilk sorumuzda?
1: Evet
0: başlayalım.
1: Buyur abi.
0: O zaman ilk hazırız sorumuz abi. Geliyor. Az önce sorduğum soruyu tekrar edeceğim inşallah abi.
1: Evet.
0: Peygamberlerin zeki ve akıllı olmaları diye tarif edilen sıfata ne ad verilir? Peygamberlerin zeki ve akıllı olmaları diye tarif edilen sıfata ne ad verilir? A. İsmet, B. Sıdk, C. Emanet, D. Fetanet. B şıkkı verilmiş, o yanlış cevaptı. A. İsmet, C. Emanet, D. Fetanet cevapları arasından hangisini seçeriz acaba?
1: Zeki Allah abi, bilmemekle beraber.
0: Evet abi.
1: Bilmemekle beraber. Yani B şıkkı değildi zaten arkadaş. Daha demin dinledim, o değildi.
0: Evet abi.
1: Sağ zahmet şıkları bir daha alabilir miyim?
0: Abi hemen söyleyeyim sana. A. İsmet, C. Emanet, D. Fetanet. Zeki ve akıllı olmaları. İsmet, Emanet, Fetanet. A. İsmet cevabı, bakalım doğru mudur efendim.

0: Maalesef Cesur abi, isme sıfatı cesur, cesurluk anlamına gelirdi.
1: Sağlık olsun hocam. Ne diyeyim?
0: Günahsız olmaları anlamına gelirdi. Özür dilerim. Doğru cevap Fetanet olacaktı efendim. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İletmek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır efendim?
1: Vuslat ailesine selam olsun.
0: Aleyküm selam. Bizlerden de sizlere selam olsun. Sağ olun efendim. Aleyküm selam. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, dördüncü yarışmacımıza veda ettik. Sıradaki neden siz olmayasınız.

0: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, telefon başında bir yarışmacımız var. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz.
1: Selamünaleyküm Hasan Hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullah. Nasılsınız abim, iyisiniz inşallah?
1: Sağ olun, iyiyim.
0: Tanıyabilir miyiz acaba sizleri?
1: Mehmet Akman Hocam.
0: Mehmet abi, keyfin saatin yerinde inşallah.
1: Elhamdülillah, çok şükür. Sizlerin
0: de inşallah keyfin. Şükürler olsun, bizler de sesinizi duydukça daha iyi oluyoruz efendim.
1: Bir mukabele hocam.
0: Allah razı olsun. Hazırsak başlayalım mı abim?
1: Buyurun hocam.
0: O bakalım. Zaman ilk sorumuz geliyor. Kehf suresinde bahsi geçen Hazreti Musa'nın eşlik ettiği zat kimdir? Kehf suresinde bahsi geçen Hazreti Musa'nın eşlik ettiği zat kimdir? A. Hızır Aleyhisselam, B. Hazreti Harun, C. Hazreti Cebrail, D. Hazreti Lut.
1: Hazreti Hızır hocam.
0: Bakalım Hızır Aleyhisselam mı? Doğru cevap mı efendim?

0: Tebrik ederim abi. İlk sorumuza doğru cevap verdik. Hazırsak ikinci Allah sorumuza Allah geçelim mi abi?
1: Buyurun hocam.
0: Hazreti Şit aleyhisselamdan sonra kendisine peygamberlik geldi. İlk önce kalem ile yazı yazan ve elbise diken odur. Sonunda Cenab-ı Hak tarafından göğe kaldırılan bu peygamber kimdir? A. Hazreti İdris, B. Hazreti Harun, C. Hazreti Yusuf, D. Hazreti İsa.
1: Hazreti İdris hocam.
0: Hazreti İdris, bakalım efendim doğru cevap mı?

0: Tebrik ederim abi. 2'de 2 yaptık. Çekişe katılmaya hak kazandık Mehmet abi.
1: Allah razı olsun.
0: Allah sizlerden razı olsun. Kapatmadan önce bizlere ve dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır efendim?
1: Hasan hocam, öncelikle bir maruzatım olay. Bu buyurun belki hocam, tüm dinleyicilerde öyle oluyordu diye düşünüyorum. Sizin sesiniz her iki taraftan da geliyor da patron yarışmacıların sesleri sadece sağ taraftan geliyor. Acaba benim kulakta mı sorun var diyeceğim de. İki, sizin sesiniz güzel geliyor. Acaba evet, sizden, sizin sistemden mi?
0: Bilmiyorum ama inşallah program bittikten sonra kendim de bir kontrol edeceğim inşallah abi. Şu anda yayında yapacağım bir şey yok ama program sonunda tamam inşallah bu söylediğinize dikkat edeceğim hocam, efendim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun.
1: Eyvallah Rabbim hocam, tüm arkadaşlara selam göndereyim.
0: Aleyküm selam.
1: Ayhan Çetin Kaya, Gergerli Yasin abiye, İbrahim Çelik abiye, Erkan Gündüz'e, tüm dinleyicilere selam olsun hocam.
0: Bizlerden de o dostlara selamlar olsun. Sağ olun efendim, var olun. Evet. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, sıradaki arayan neden siz olmayasınız? Bekliyoruz efendim.

0: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şu an telefon başında bir yarışmacımız katılmak için bizleri aramakta. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam efendim. Tanıyabilir miyiz acaba sizleri?
1: Abi ben Şehitlerden İlhan Öncel.
0: İlhan abi nasılsın abi? İyisin inşallah.
1: Elhamdülillah çok iyiyim abi. Sizlere sormalıyım.
0: Şükürler olsun.
1: Sesinizden az gelir abi. Biraz sesinizi alabilir miyim?
0: Şükürler olsun abim. Bizler de iyiyiz. Ya katıldığınız ya, için ya. Sağ olun. Hazırsak ilk sorumuzla başlayalım mı?
1: Olur abi. Başlayalım.
0: İlhan abi başlayalım. İlk sorumuz geliyor efendim.
1: Tamam abi.
0: Hangi peygamber olmadan önce Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evlenmiştir? Hangi peygamber olmadan önce Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evlenmiştir? A. Hazreti İlyas, B. Hazreti Lut, C. Hazreti Musa, D. Hazreti İsa.
1: Abi tekrar şaka alabilir miyim?
0: Hangi peygamber olmadan önce Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evlenmiştir? A. Hazreti İlyas, evet, B. Hazreti Lut, C. Hazreti Musa, D. Hazreti İsa.
1: Abi,
0: Hazreti İlyas, bilmedi. Hazreti Lut, abi, Hazreti Musa, Hazreti İsa.
1: Abi B diyeyim ya.
0: B. Hazreti Lut dedik. Bakalım efendim cevabımız doğru mu?
1: Bilmeden B dedim.
0: Bakalım İlhan abi.
1: Alıştırdım diye ben geldim.
0: Sıkıntı yok abi. Maalesef İlhan abi ilk sorumuza yanlış cevap verdik.
1: Sağlık olsun abi.
0: Sağlık olsun abim. Bizlere ve dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır efendim?
1: Abi tüm arkadaşlara selam olsun abi. Beni tanıyan tanımıyor.
0: Aleyküm selam. Bizlerden de herkese selam olsun. Rabbim sizlere güç kuvvet versin. Bizleri dinlemeye devam edin efendim. Evet kıymetli dinleyicilerimiz. Sırada sizleri de bekliyoruz. Allah.

0: Evet kıymetli dinleyicimiz, bir dinleyicimiz daha telefon başında, kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Ama diyemiyoruz maalesef, telefon kapandı. Şimdi bakalım. Tekrar hoş geldiniz diyoruz efendim.
1: Hoş bulduk, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam, tanıyabilir miyiz acaba sizleri?
1: Ben Ayhan Çetinkaya.
0: Ayhan abi nasılsın, iyisin inşallah?
1: Hamdolsun elhamdülillah, sizler değilsiniz inşallah.
0: Şükürler olsun Ayhan abi, bizler deyiz. Allah razı olsun. Sesiniz yani biraz az geliyor yalnız, rica etsem bakabilir miyiz?
1: Bir şu an nasıl sesim?
0: Şu an çok güzel geliyor Ayhan abi. Allah razı olsun abi.
1: Sizden de Allah razı olsun.
0: Başlayalım mı abim inşallah?
1: Tabii ki, buyurun.
0: O zaman ilk sorumuz geliyor efendim. Mescid-i Aksa hangi peygamber tarafından inşa edilmiştir? Mescid-i Aksa hangi peygamber tarafından inşa edilmiştir? A. Hazreti İsa, B. Hazreti Musa, C. Hazreti Süleyman, D. Hazreti Zekeriya.
1: Soruyla şıkları bir daha alabilir miyim?
0: Mescid-i Aksa hangi peygamber tarafından inşa edilmiştir? A. Hazreti İsa, B. Hazreti Musa, C. Hazreti Süleyman, D. Hazreti Zekeriya. Tekrar etmemi ister misin abi?
1: Sadece şıkları alabilir miyim?
0: Sadece şıkları söyleyeyim abim. Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Süleyman, Hazreti Zekeriya.
1: Açık konuşayım, şu an aklıma gelmedi.
0: Mescid-i Aksa hangi peygamber tarafından inşa edilmiştir? Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Süleyman, Hazreti Zekeriya. Ayhan abi bir cevap bekliyoruz inşallah. Hafızamızı tazelemiş oluruz. Yanlışsa da inşallah doğruyu öğrenmiş oluruz.
1: Tamam, son kez şıkları alabilir miyim?
0: Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Süleyman, Hazreti Zekeriya.
1: Hazreti Süleyman var mıydı?
0: Hazreti Süleyman var abim. Sesim gelmiyor
1: mu? Tamam, Hazreti Süleyman.
0: Hemen bakalım abim doğru cevap mı?

0: Tebrik ederim abi. Sorumuza doğru cevap verdik. Hazırsak
1: Allah razı olsun.
0: İkinci sorumuza geçelim abi.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Resulullah'ı hicret sırasında yakalamak isterken atı çöle batan kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hicret sırasında yakalamak isterken atı çöle batan kimdir? A. Ebu Cehil, B. Süraka, C. Necaşi, D. Abdullah bin Ubey.
1: Süraka.
0: Süraka doğru cevap mı, bakalım efendim?

0: Tebrik ederim Ayhan abi. İkinci soruya bayağı hızlı cevap verdik. Allah sizlerden evet. razı olsun. Dilinize, Allah yüreğinize razı olsun. Sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Kapatmadan önce bizlere ve dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır efendim?
1: Selam göndermek istiyorum.
0: Aleyküm selam.
1: İbrahim Çelik'e, Alaaddin Serta'a, Mehmet Aslan'a, Tayfun'a, özellikle Gabon'un devlet başkanı Ali Bongo Ondimba'nın kardeşi Papua Yeni Gine'li Yasin'e selamlarımı iletiyorum.
0: Aleyküm selam. Bizlerden de ona selam olsun inşallah. Allah razı olsun abimim. Kolay olsun. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, sıradaki katılan neden sizler olmayasınız? Bekliyoruz efendim.

0: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, telefon başında bir dinleyicimiz daha var. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz.
1: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar hocam.
0: Aleykümselam efendim, tanıyabilir miyiz acaba sizleri?
1: Hüseyin Akman hocam ismim.
0: Hüseyin abi nasılsın, iyisin inşallah.
1: Allah razı olsun, elhamdülillah, siz nasılsınız hocam?
0: Şükürler olsun, bizler de sesinizi duydukça daha iyi oluyoruz. Rabbim yokluğunuzu göstermesin efendim.
1: Amin.
0: Hazırsa ilk sorumuzla başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: O zaman ilk sorumuz geliyor efendim. Peygamberimizden en çok hadis rivayet eden ve Suffa ashabından olan erkek sahabi kimdir? Peygamberimizden en çok hadis rivayet eden ve Suffa ashabından olan erkek sahabi kimdir? A. Ebu Hureyre, B. Enes bin Malik, C. Ebu Ubeyde bin El Cerrah, D. Abdullah bin Mesud. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en çok hadis rivayet eden ve Suffa ashabından olan erkek sahabi kimdir? A. Ebu Hureyre, B. Enes bin Malik, C. Ebu Ubeyde bin El Cerrah, D. Abdullah bin Mesud.
1: A şıkkı
0: mı dedik efendim?
1: Evet.
0: Ebu Hureyre, bakalım doğru cevap mıdır?

0: Tebrik edelim Hüseyin abi. İlk sorumuza doğru cevap verdik. Hazırsak ikinci sorumuza devam edelim efendim.
1: Hazırım hocam.
0: O zaman ikinci sorumuz geliyor. Vefat haberi duyulunca bizzat peygamberimiz tarafından kendisine ilk gıyabi cenaze namazı kıldırılan şahıs kimdir? Vefat haberi duyulunca bizzat peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kendisine ilk gıyabi cenaze namazı kıldırılan şahıs kimdir? A. Zübeyir bin Avvam, B. Ammar bin Yasir, C. Abdurrahman bin Avf, D. Necaşi. A. Zübeyir bin Avvam, B. Ammar bin Yasir, C. Abdurrahman bin Avf, C. D. Necaşi. Vefat haberi duyulunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıyabi cenaze namazını kıldırıyor efendim. Kimdir acaba bu?
1: Şu an hiç çalışmadığım bir yerden soruldu.
0: Eyvallah abi.
1: D şıkkı diyorum hocam.
0: D. Necaşi. Onu mu dedik
1: efendim? D şıkkı. Bursa.
0: Bursa mı? Hemen bakalım. Evet, Ammar bin Yasir cevabı doğru mudur efendim?

0: Maalesef Hüseyin abi ikinci sorumuza yanlış cevap verdik. Sorunun cevabı Habeşistan Kralı Necaşi olacaktı. Ben
1: Nasıl zor
0: katıldığın için
1: başladın?
0: çok teşekkür ediyorum Hüseyin abi. Bizlere ve
1: Ben teşekkür
0: dinleyicilerimize
1: ederim.
0: iletmek istediğin bir şeyler var mıdır acaba?
1: Hocam tüm Müslümanlara selam olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Aleyküm selam. Bizlerden de herkese selam olsun. Katıldığınız için sağ olun efendim. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, sıradaki katılan neden sizler olmayasınız? Hemen bir numaramızı tekrarlayalım. 0545 359 55 15 0545 359 55 15 numaralı telefondan bizlere katılabilirsiniz efendim. Sahibi.

0: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, program boyunca bizlere katılmak isteyen sizler 0545 359 55 15 0545 359 55 15 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Şimdi bir katılacak yarışmacımız var. Kendine hoş geldiniz diyoruz. Efendim hoş geldiniz.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Tanıyabilir miyiz acaba sizlere?
1: Ben Mehmet Şah.
0: Mehmet Şah abi, nasılsın? İyisin inşallah.
1: Sağ olun, Allah razı olsun. Siz nasılsınız? İyisin
0: şükürler inşallah. Olsun abim, bizler deyiz. Allah sizlerden razı olsun. Başlayalım mı Mehmet Şah abi?
1: Hazırım abi inşallah.
0: O zaman ilk sorumuz geliyor efendim. Az önce sordum ama doğru cevabı almadım, bir soruyu soracağım inşallah. Hangi peygamber, peygamber olmadan önce Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evlenmiştir? Hangi peygamber, peygamber olmadan önce Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evlenmiştir? A. Hazreti İlyas, B. Hazreti Lut, C. Hazreti Musa, D. Hazreti İsa. Hazreti Lut cevabı verilmişti ama yanlış cevaptı. Geriye 3 şıkkımız kalıyor efendim. Hazreti İlyas, Hazreti Musa, Hazreti İsa. Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evlenen peygamberi soruyoruz efendim.
1: Tekrar alabilir miyim şıkkıları?
0: Hazreti İlyas, Hazreti Musa, Hazreti İsa.
1: Vallahi tam bilmiyorum ama birini cevaplamam lazım değil mi?
0: Bekliyorum efendim. Hangi peygamber, peygamber olmadan önce Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evlenmiştir? Hazreti İlyas, Hazreti Musa, Hazreti İsa. Mehmet Şah abi sendeyiz şu an.
1: Hazreti İlyas olsun.
0: Hazreti İlyas dedik, bakalım efendim doğru cevap mı?

0: Mehmet abi maalesef yanlış cevap verdik. Cevabın doğrusu Hazreti Musa olacaktı. Ben katıldığın için sana çok teşekkür ederim abi. Bizlere ve dinleyicilerimize iletmek istediğiniz bir şeyler var mıdır efendim?
1: Herkese selam olsun. Hayırlı yayınlar diyorum.
0: Aleyküm selam. Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun efendim. Rabbim güç kuvvet versin. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, sıradaki katılan neden sizler olmayasınız? Bekliyoruz efendim.

0: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, telefon başında bir dinleyicimiz var. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam efendim. Tanıyabilir miyiz acaba sizleri?
1: Ben Ahmet Akdoğan.
0: Sesinizi alamadım. Tekrar edebilir misiniz efendim?
1: Ben Ahmet. Sesi geliyor mu?
0: Ahmet abi sesiniz geliyor abim. Nasılsınız abim? İyisiniz inşallah. Keyfiniz nasıl? Saatiniz nasıl?
1: Bir de çok şükür ilerliyor.
0: Rabbim iyilikler, güzellikler versin Ahmet abi. Hazırsa başlayalım mı abim? O zaman ilk sorumuzla başlıyoruz efendim. Peygamber Efendimizin öz amcası olduğu halde ona en çok işkence edenlerden olan ve kendisi ve karısı hakkında ayet inerek lanetlenen şahıs kimdir? Peygamber Efendimizin öz amcası olduğu halde ona en çok işkence edenlerden olan kendisi ve karısı hakkında ayet inerek lanetlenen şahıs kimdir? A. Ebu Sufyan, B. Ebu Cehil, C. Ebu Leheb, D. Attas, Abbas.
1: C. Ebu Leheb.
0: Bakalım efendim, Ebu Leheb cevabı doğru cevap mı?

0: Tebrik ederim Ahmet abi. Hazırsak ikinci sorumuza devam edelim.
1: Tabii.
0: İkinci sorumuz geliyor efendim. Aşağıdaki savaşlardan hangisi? Ahmet abi bir şey mi dedin abi?
1: Yok, tanıtıyorum da.
0: Evet abi, Rabbim kolaylık versin. Aşağıda sayacağım savaşlardan hangisi Peygamber Efendimiz zamanında olmamıştır? Aşağıda sayacağım savaşlardan hangisi Peygamber Efendimiz zamanında olmamıştır? A. Bedir, B. Kadisiye, C. Tebük, D. Hayber. A. Bedir, B. Kadisiye, C. Tebük, D. Hayber. B mi dedik efendim?
1: Yok, C.
0: C dedik. Tebük. Bakalım efendim doğru cevap mı? Üzülme sen Müslüman, hak gelir batıl gider. Maalesef Ahmet abi ikinci sorumuza yanlış cevap verdik. Bizlere ve dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır efendim? Evet efendim. Allah sizlerden razı olsun. Katıldığınız için sağ olun efendim.
1: Sağ olun. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, hız kesmeden programımıza devam ediyoruz. Sizleri de bekliyoruz efendim. 0545 359 55 15 0545 359 55 15 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz efendim.

0: Evet kıymetli dinleyicimiz, telefon başında bir dinleyicimiz bizlere katılmak için aradı. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz efendim.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Tanıyabilir miyiz acaba sizleri?
1: Tabii, ismim İdris. Adana'dan arıyorum.
0: İdris abi nasılsın, iyisin inşallah?
1: Elhamdülillah, abi siz nasılsınız, iyisiniz?
0: Şükürler olsun, bizler de iyiyiz abim. Allah sizlerden razı olsun.
1: İnşallah, teşekkür ederim.
0: Abi hazırsak başlayalım mı?
1: Evet, hazırım, başlayabiliriz.
0: O zaman ilk sorumuz geliyor efendim. Peygamber Efendimizin kabrinin yanında hangi iki sahabinin kabri bulunmaktadır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin yanında hangi iki sahabenin kabri bulunmaktadır? A. Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir. B. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer. C. Hazreti Ömer, Hazreti Osman. D. Hazreti Osman, Hazreti Ali. Peygamber Efendimizin kabrinin yanında hangi iki sahabenin kabri bulunmaktadır? A. Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir. B. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer. C. Hazreti Ömer, Hazreti Osman. D. Hazreti Osman, Hazreti Ali.
1: Hazreti Ali ve Hazreti Ebu Bekir.
0: Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, A şıkkı dedik. Bakalım efendim doğru cevap mı? Maalesef İdris abi yanlış cevap verdik. Ben katıldığın için sana çok teşekkür ederim abim. Bizlere ve dinleyicilerimize iletmek istediğin bir şeyler var mıdır acaba?
1: Allah razı olsun. Herkese selam olsun. Bir de cevap neydi hocam?
0: Cevabı söyleyeyim abi. Peygamber Efendimizin kabrinin yanında bulunan iki sahabinin kabri Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer.
1: Allah razı olsun.
0: Allah sizlerden razı olsun abim. Sağ olun, var olun. Bizleri dinlemeye devam edin inşallah. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, telefon başında, program başında sizleri bekliyoruz efendim.

0: kuşonderi. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, telefon başında bir dinleyicimiz var. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz.
1: Hoş bulduk Hasan abi. Nasılsın abi?
0: Şükürler olsun abim, bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Hasan abi. Allah razı olsun.
0: Tanıyabilir miyiz acaba sizleri?
1: Hasan abi, Nevzat ben.
0: Nevzat abim, keyfin saatin nasıl? İyidir inşallah.
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Rabbim her daim iyilik güzellik versin Nevzat abi. Hazırsa sorularla başlayalım mı abim? İlk sorumuz gelsin mi?
1: Buyur abi.
0: İlk sorumuz geliyor abim o zaman. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde evinde 7 ay misafir olarak kaldı ve kabrinin şu anda İstanbul'da bulunduğu sahabi kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret ettiğinde evinde 7 ay misafir olarak kaldı ve kabrinin şu anda İstanbul'da bulunduğu sahabi kimdir? A. Evet. Ebu Eyyub el-Ensari, B. Selman-ı Farisi, C. Esed bin Zürare, D. Musab bin Umeyr.
1: Hasan abi, A şıkkı Eyyub el-Ensari.
0: Hemen bakalım, Ebu Eyyub el-Ensari doğru cevap mıdır efendim?

0: Tebrik ederim Nevzat abi. İlk sorumuza doğru cevap verdik. Hız kesmeden ikinci sorumuza geçelim mi?
1: Evet hocam.
0: O zaman ikinci sorumuz geliyor. Mekkeli müşriklere meydan okuyup Kur'an-ı Kerim'i ilk kez açıkça okuyan sahabi kimdir? Mekkeli müşriklere meydan okuyup Kur'an-ı Kerim'i ilk kez açıkça okuyan sahabi kimdir? A. Hazreti Ömer, B. Zübeyir bin Avvam, C. Abdullah bin Mesud, D. Hazreti Hamza.
1: C. Abdullah bin Mesud.
0: Abdullah bin Mesud, bakalım doğru cevap mıdır efendim?

0: Doğru cevap verdik Nevzat abi. Abdullah bin Mesud'tu. Rahman suresini okumuştu. Allah sizlerden razı olsun. Katıldığınız için sağ olun. Bizlere ve dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır efendim?
1: Allah razı olsun. Cümleten selamlar.
0: Aleyküm selam efendim. Sağ olun, var olun. Kolay gelsin.
1: Hürmetler dilerim. Sağ olun, sağ olun.
0: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın sonuna gelmekteyiz. Son birkaç katılan daha olursa ne mutlu bizlere. Şimdilik bekliyoruz efendim.

0: telefon başında bir dinleyicimiz daha var. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz.
1: Alo.
0: Efendim merhabalar, tanıyabilir miyiz sizleri?
1: Selamun aleyküm. Adana'dan arıyorum, Ramazan.
0: Ramazan. Değil mi abim, yanlış anlamadım.
1: Evet, evet.
0: Ramazan abi nasılsın, iyisin inşallah.
1: Allah razı olsun, teşekkür ederim.
0: Rabbim iyilikler güzellikler versin. Hazır mıyız abim, başlayalım mı?
1: İnşallah hazırım, inşallah hazırım.
0: Hemen bakalım efendim, ilk sorumuz geliyor. Peygamberimize 3 gün süt annelik yapan kadın kimdir? Peygamberimize 3 gün süt annelik yapan kadın kimdir? A. Amine Hatun, B. Ümmü Eymen, C. Ümmü Haram, D. Süveybe Hatun.
1: Ümmü Haram.
0: Ümmü Haram, peygamberimize 3 gün annelik yapan kadın kimdir diye sormuştuk. Bakalım doğru cevap mıdır efendim? Maalesef Ramazan abi yanlış cevap verdik.
1: Allah'a emanet.
0: Sağ olun efendim, katıldığınız için sağ olun, var olun. Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun inşallah.
1: Allah razı olsun, diyecek bir şey yok.
0: Rabbim sizlerden razı olsun.
1: Başarılar
0: efendim.
1: Başarılar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. İyi günleriniz olsun, kolay gelsin. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, sıradaki katılan neden siz olmayasınız? Bekliyoruz efendim.

0: dinleyicilerimiz. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi telefon başında bir dinleyicimiz daha programımıza katılmak istiyor. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz efendim.
1: Hoş bulduk hocam, sağ olun, Allah razı olsun.
0: Tanıyabilir miyiz acaba sizleri? Buyurun efendim.
1: Ben İbrahim, Kalana'dan arıyorum.
0: İbrahim abi nasılsın, iyisin inşallah?
1: Elhamdülillah abi, sağ olun, duacısınız, nasılsınız, iyisiniz
0: Rabbim
1: inşallah.
0: Rabbim iyilik güzellik versin. Daha önce de katılan İbrahim adında biri olmuştu da, soy isminizi alabilir miyim?
1: Evet hocam, ben İbrahim Akman'ı katılmaya çalışıyoruz cumartesi inşallah.
0: Allah razı olsun abim, dilinize yüreğinize sağlık. Hazırsak başlayalım mı abim?
1: Başlayalım hocam.
0: O zaman ilk sorumuz geliyor efendim. Namaz secdesi dışında, namaz secdesi dışında başka secdeler de vardır. Seçeneklerden hangisi dinimizdeki secde çeşitlerinden biri değildir? Seçeneklerden hangisi dinimizdeki secde çeşitlerinden biri değildir? A. Sabır secdesi, B. Şükür secdesi, C. Sehif secdesi, D. Tilavet secdesi. Sabır secdesi.
1: Şükür secdesi oluyor diye biliyorum hocam ben.
0: Hı hı. Olmayanı soruyoruz efendim. Değildir dedik.
1: Şükür, o zaman hocam A şükür, de
0: A sabır, B şükür, C sehif.
1: Sabır secdesi.
0: Bakalım sabır efendim, secdesi sabır dedik hocam. Doğru mu?

0: Tebrik ederim
1: Allah
0: İbrahim
1: rahmet
0: abi.
1: eylesin.
0: Doğru cevap verdik. Dilinize sağlık. İkinci sorumuza devam ediyoruz efendim.
1: Tamamdır hocam, Allah razı olsun.
0: Hazreti İsa aleyhisselam hangi peygamberin kardeşidir? A. Hazreti Yusuf, B. Hazreti Yunus, C. Hazreti İsmail, D. Hazreti İdris. Hazreti
1: Hocam,
0: İshak hangi
1: Hazreti
0: peygamberin
1: İshak mı,
0: kardeşidir?
1: Hazreti İsa mı?
0: İshak.
1: Evet hocam, sorunuz
0: Hazreti
1: var.
0: İshak hangi peygamberin kardeşidir? A. Hazreti Yusuf, B. Hazreti Yunus, C. Hazreti İsmail, D. Hazreti İdris.
1: Hocam, Hazreti İshak, Hazreti İsmail'in kardeşidir hocam.
0: Bakalım efendim doğru cevap mı?

0: Tebrik ederim İbrahim abi. İki sorumuza da doğru cevap verdik. Çekilişe hak kazandık. Kapatmadan önce bizlere ve dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır acaba?
1: Hocam Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah.
0: Amin.
1: Sağlıkla kalın.
0: Allah razı olsun abi.
1: Benime de buradan selamlarımı iletiyorum.
0: Aleyküm selam. Bizlerden de selam olsun. Hayırlı günleriniz olsun abim inşallah.
1: Allah razı olsun. Görüşürüz. İyi günler.
0: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Şimdi çekilişe katılan kişilerin isimlerini yazıp yapay zeka üzerinden kura çekilişinde inşallah ismi çıkanı söyleyeceğiz efendim. Birazdan sizinle.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, Bilgi Pınarı yarışmasında mikrofon başında ben Hasan Güşen. 6 kişinin 2 soruya doğru cevap vermiş olduğu çekilişte yaklaşık %16.6 ihtimallerinin olduğu çekilişte kazanan kişiyi soyadını bilmiyorum ama adı Nevzat. Nevzat abi az önce katılmıştı. Kendisi Hilal İletişim sponsorluğunda Bluetooth kulaklığı kazanmıştır. Tebrik ediyoruz. Dilerse iş yerimizden de alabilir. Dilerse radyo frekansından, radyo vuslattan da alabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Sürçülisan ettiysek affola.

Bluetooth kulaklığını Çapma Plaza'da bulunan Hilal İletişim iş yerimizden alabilirler efendim. Katıldığınız için sağ olun, var olun. Hayırlı günleriniz olsun efendim. Bir dahaki haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi günler.

0: Bilgi Pınarı sona erdi. Bilgi Pınarı sona erdi.
1: Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146. Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
7: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemede. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gül Bahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Bugün bir salavat getirdiniz mi?

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve 1001 çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363 5773. Lider Kebap ve Döner.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

0: radyonuzda her gün birbirinden güzel seslerden tilavetler dinleyebileceğiniz bir program. Aşrı Şerif. Aşrı Şerif sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon: 0545 347 1816.
3: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz.

0: Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
0: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gül Bahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Doğru yerdesiniz.

0: doğru yerdesiniz.
1: Salmut, her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Salmut, bir sağcı tekstil markasıdır. Salmut sunar.
2: Rağmen Gazze'ye yönelik saldırı ve katliamlarını sürdürüyor. Gazze'deki son bilançoya dair detayları birazdan bültenimizde paylaşıyor olacağız. Öte yandan Lübnan'da da sözde bir ateşkes var ve Siyonist terör rejimi Lübnan'ı da hedef almaya devam ediyor. Son olarak bir sağlık merkezini hedef aldı Siyonist terör rejimi Lübnan'da. Detaylarını birazdan aktaracağız. Ve ABD Siyonist terör rejiminin İran'la malum bir ateşkes süreci var. Tabii nasıl devam edecek, nereye evrilecek, yeniden savaş saha mı konuşacak yoksa müzakerelere mi dönülecek, bu konuyla ilgili net bir şey yok. Ama Çin ziyareti sonrası ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Bir taraftan da İran'a yönelik dolaylı mesajlar var ve konuyla ilgili İran kanadından da açıklamalar var. Birazdan detayları aktarıyor olacağız. İran'a yönelik 40 günlük savaş içerisinde özellikle de bölgede 2. İsrail Siyonist terör rejimi olarak ifade edilen Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist terör rejiminin askeri başısı, elebaşısı Eyal Zamir'i bir ziyaret gerçekleştirdi ve tabii bu ziyarette ne alıp ne verdiği bilinmiyor ama Siyonist terör rejimi basını bu ziyareti son günlerde sıklıkla dile getiriyor, ele alıyor. Konuyla ilgili detayları paylaşacağız. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve hacı adayları kutsal topraklarda. Tabii bir sonraki yılın hazırlıkları da devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı gelecek yıl için hacı adayları başvurusunun başladığını ve aynı zamanda Kurban Bayramı'nın hemen arifesinde başlayacak olan Umre ziyaretiyle ilgili de takvimi çıkardı. Konuyla ilgili detayları paylaşacağız. Şimdi detaylar. Değerli izleyenler, işgal ordusu Gazze'deki bir apartmanla bir aracı hedef aldı. İşgal rejimi saldırıda Kasam Komutanı İzzettin Haddad'ı hedef aldığını iddia ederken saldırıda 3'ü kadın 1'i çocuk olmak üzere 7 Filistinli şehit oldu.
3: Siyonist işgal rejimi garantör ülkelerin etkisizliği nedeniyle Gazze şeridine saldırılar düzenlemeye ve ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İşgal rejimine ait savaş uçakları, Gazze'nin Rimal mahallesinde bir apartman dairesi ve sivil aracı bombaladı. Savaş suçlusu Netanyahu ile işgal rejimi sözde savunma bakanı İsrail Katz, yaptıkları ortak açıklamada Kassam'ın komutanlarından İzzettin Haddad'ı hedef aldıklarını iddia etti. Barbar saldırıda 3 kadın ve 1 çocuk 7 Filistinli şehit oldu. 50'den fazla kişi yaralandı. İşgal basını Haddad'ın 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonunun planlayıcı isimlerinden biri olduğunu belirterek onu Kassam'ın hayaleti olarak tanımladı. Uzun yıllardır suikast listesinde bulunan Haddad için daha önce $750,000 ödül konulduğu açıklanmıştı. Muhammed Daif, sonrası Gazze Tugayı'nın komutasını üstlenen Haddad'ın Kassam'ın askeri konseyi içinde kritik rol oynadığı belirtiliyor. Aksa Tufanı öncesinde birlik komutanlarını gizli toplantılarla organize ettiği ve operasyon hazırlıklarında aktif görev aldığı aktarılıyor. Haddad daha önce de birçok kez Siyonist rejimin suikast girişimlerinin hedefi olmuştu. 2009, 2012, 2021 ve 2024 yıllarında evleri bombalanmış ancak saldırılardan kurtulmuştu. Ocak 2025'te ise oğlu Suheyb Haddad, Gazze'nin Tufah Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.
2: Ve Gazze'deki toplam bilançoya bakalım şimdi de. Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor dedik. Son saldırılar sonucu Gazze'deki hastanelere 13 şehidin naaşı daha ulaştı ve 57 yaralı da aynı zamanda Gazze'deki hastanelere ulaşıldı. Öte yandan tabii 7 Ekim Aksa Tufanı'ndan bu yana Siyonist terör rejiminin Gazze'de devam eden soykırımında toplam şehit sayısı 72.757'ye yükseldi.
3: Gazze'deki sağlık kaynakları, Siyonist rejimin yaklaşık 2 yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılarda şehit sayısının 72.757'ye yükseldiğini açıkladı. Aynı kaynaklar, saldırılarda yaralananların sayısının da 172.645'e ulaştığını bildirdi. Son Siyonist saldırılarda Gazze'deki hastanelere 13 şehidin naaşıyla 57 yaralının ulaştırıldığı aktarıldı. Şehitlerden birinin daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. 11 Ekim'de ilan edilen ateşkesten bu yana ise Gazze'de 870 Filistinlinin şehit olduğu, 2543 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca enkaz altından çıkarılan 771 naaşın kayıtlara geçtiği bildirildi. Yetkililer, işgalcilerin saldırıları ve yıkım nedeniyle çok sayıda kişinin hala enkaz altında veya sokaklarda bulunduğunu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin birçok bölgeye ulaşamadığını ifade etti. Öte yandan çöken bir binada bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, böylece bina çökmesi kaynaklı can kaybının 30'a yükseldiği kaydedildi.
2: Yine Filistin'le devam ediyoruz değerli izleyenler. Siyonist işgalcilerin Cenin mülteci kampına düzenlediği saldırıda bir Filistinli şehit oldu. Siyonistler El Halil ve Beytüllahim'e düzenledikleri baskınlarda bir Filistinliyi yaraladı. Çok sayıda aracı tahrip etti, tarım arazilerine zarar verdi.
3: Soykırımcı Siyonistler, çok sayıda zırhlı araç ve insansız hava aracı eşliğinde Cenin mülteci kampına saldırı gerçekleştirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, 34 yaşındaki Nuruddin Kemal Hasan Feyyad'ın kamp içinde işgalcilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu açıkladı. Filistin Kızılayı, şehidin naaşının kamp içinde işgalcilerden teslim alındığını bildirdi. İşgal ordusunun Cenin kampına yönelik saldırılarının 481 gündür aralıksız sürdüğü, bu süreçte yıkım, zorla yerinden etme ve saldırıların artarak devam ettiği belirtildi. Bu olayla birlikte 2026 yılından bu yana Batı Şeria'da şehit sayısının 64'e yükseldiği kaydedildi. Öte yandan Halil'in güneyindeki Zahiriye beldesinde işgal çetelerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı. Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Fuccar beldesine de işgal güçleri baskın düzenledi. Gaz ve ses bombalarının kullanıldığı baskınlarda çatışmalar yaşandı. Ayrıca Ramallah'ın batısındaki Şukka beldesinde işgal çeteleri, Filistinlilere ait araçları ve tarım yapılarını hedef aldı. İki aracın ateşe verildiği, dört aracınsa tahrip edildiği saldırıda bazı tarım yapılarının da zarar gördüğü bildirildi. Filistin topraklarında işgal çeteleri saldırılarının artarak sürdüğü, sadece Nisan ayında 1600'ün üzerinde ihlalin kaydedildiği ifade edildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te soykırımcı Siyonistlerin saldırılarında ciddi artışlar yaşanıyor. Filistinli resmi verilere göre Ekim 2023'ten bu yana işgal ordusu ve Siyonist çetelerin saldırılarında en az 1158 Filistinli şehit oldu. Yaklaşık 11.750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22.000 kişi alıkonuldu.
2: Gazze'nin ardından Filistin'in ardından Lübnan'la devam ediyoruz değerli izleyenler. Soykırımcı Siyonistler, ABD ve Batılı devletlerin desteğiyle Lübnan'da savaş suçlarını işlemeye devam ediyorlar. İşgal ordusu Haruf beldesinde bir sağlık merkezini hedef aldı. İşgal rejimi saldırısında 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 sivil şehit oldu, 22 kişi yaralandı.
3: Siyonist işgal ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada işgal ordusu Haruf beldesindeki bir sağlık merkezini hedef aldı. Saldırıda 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde saldırının sağlık merkezinde büyük yıkıma yol açtığı ifade edildi. İşgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. 17 Mayıs itibarıyla sözde ateşkesin 45 gün uzatılması ve Haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden Siyonist işgal ordusunun saldırılarında 2950'den fazla kişi şehit oldu. Ateşkese rağmen işgal ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Siyonist birliklerine operasyonlar düzenliyor.

0: ABD ve Siyonistler rejiminin İran'a yönelik başlattığı ve sonrasında ateşkes arası verildi ve bir taraftan da tehditlerin devam ettiği süreçle ilgili de açıklamalar, değerlendirmeler var. Onları aktaracağız. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı tehdit etti bir kez daha ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini ileri sürdü. Tahran ise Washington'dan müzakerelerin devamına hazır olunduğu yönünde mesajlar aldığını açıkladı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmede İran'ın nükleer silah edinmemesi konusunda mutabık kaldıklarını öne sürdü. Tahran'a yönelik tehditlerini sürdüren Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı bir baskı aracı olarak kullanamayacağını iddia etti. Trump ayrıca İran'a yönelik askeri saldırıların büyük ölçüde tamamlandığını ve İran'ın füze üretim kapasitesinin önemli bölümünün hedef alındığını öne sürdü. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran'ın Washington'dan müzakerelerin sürdürülmesine hazır olunduğuna dair yeni mesajlar aldığını açıkladı. Arakçı, bazı iddiaların eski açıklamalara dayandığını belirterek, sonrasında ABD'den yeniden temas kurulması yönünde sinyaller geldiğini söyledi. Arakçı, İran'ın olası arabuluculuk girişimlerine açık olduğunu ifade ederken, özellikle Pakistan'ın yürüttüğü arabuluculuk sürecinin tamamen başarısız olmadığını, ancak zorlu bir aşamada olduğunu kaydetti. Bölgedeki gerilim Hürmüz Boğazı'na da yansırken, İran Devrim Muhafızları Donanması'nın bazı gemilere geçiş izni verdiği, Çin'e ait bazı gemilerin de boğazdan geçtiği belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın küresel enerji taşımacılığı açısından kritik önemi nedeniyle bölgedeki gelişmelerin dünya piyasaları üzerinde baskı oluşturduğu değerlendiriliyor. İşgal rejimi basınındaysa ABD'nin İran'a yönelik sınırlı ve hızlı askeri saldırı seçeneklerini değerlendirdiği, aynı zamanda müzakere sürecinin geleceğinin belirsizliğini koruduğu yorumları yer aldı.
0: Ve tabii Hürmüz kilidi nasıl çözülecek? İran Hürmüz'ü nasıl yönetecek? Bu sorular ateşkes ve savaş sonrası dönem için kritik sorular. Bu arada İran basınına sızan bir belgeye göre Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı sigorta sistemi üzerinden kontrol etmeyi amaçlayan yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Şimdi o planın detaylarına bakalım.
1: Fars Haber Ajansı yayımladığı bir belgeyle İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın Hürmüz Boğazı'nı sigorta sistemi üzerinden yönetmeyi hedefleyen bir plan üzerinde çalıştığını duyurdu. Belgede planın amacının savaş dışı koşullarda diğer ülkeler tarafından kabul görecek bir mekanizma oluşturmak ve İran'a boğazı yönetme imkanı sağlamak olduğu ifade edildi. Belgede ayrıca söz konusu planın İran'a istihbarat denetimi yapma ve farklı ülkelere ait gemilerin hareketlerini ayırt etme imkanı kazandıracağı belirtildi. Belgede düşman gemilerinin bu boğazdan geçişi nedeniyle İran'ın uğradığı zarar sebebiyle Hürmüz Boğazı'nın yönetimi sonsuza dek İran'ın elinde kalacaktır ifadelerine yer verildi. Bu çerçevede İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, önceki günlerde yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın şu anda ABD saldırıları ve uygulanan abluka nedeniyle zarar gördüğünü söyledi. Arakçı, İran'ın Boğazı tüm ticari gemilere açık kabul ettiğini vurguladı. Abbas Arakçı, BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada ticari gemilerin İran Deniz Kuvvetleri ile işbirliği yapması gerektiğini belirtti ve Tahran'ın deniz trafiğine herhangi bir engel koymadığını ifade etti. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na abluka uyguladığını belirten Arakçı, "Umarız dayatılan yasa dışı abluka kaldırılarak bu durum sona erer," dedi. İran İslam Cumhuriyeti ise Hürmüz Boğazı konusunda pazarlığı reddediyor. İranlı yetkililer, savaş sonrası Boğaz'daki durumun artık eskisi gibi olmadığını belirterek, deniz trafiğinin yönetimi için yeni bir mekanizma başlattıklarını vurguluyor.
0: Değerli izleyenler, Birleşik Arap Emirlikleri ihanete sınır tanımıyor. O ihaneti defalarca bu ekranlardan paylaşmıştık. Hem sözde arabulucu, sözde ilişkileri normalleştirme, ihaneti normalleştirme anlaşmalarında gördük hem de sonrasında. Ve şimdi yeni iddialar var. Bu konuyla ilgili Siyonistler rejiminin bir takım beyanatları söz konusu. Bunlara dair haberlerimizi aktaracağız. İşgal medyasında yer alan haberlere göre, işgal ordusunun elebaşısı soykırımcı Eyal Zamir, İran savaşı devam ederken savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret etti. Soykırımcı Eyal Zamir bu gizli ziyarette BAE lideri Bin Zayed başta olmak üzere üst düzey emirlik yetkilileriyle bir araya geldi.
1: İşgal rejimi medyası, Siyonist İşgal Ordusu'nun sözde Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İran'la savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini yazdı. İşgal rejimi medyası, İşgal Ordusu elebaşısı Eyal Zamir'in ve aralarında Birleşik Arap Emirlikleri lideri Muhammed Bin Zayed'in de bulunduğu üst düzey emirlik yetkilileriyle görüştüğünü ortaya çıkardı. Siyonist Kanal 13, ziyaretin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ne yaptığı, önceki ziyaretin açığa çıkarılmasının bir devamı olduğunu belirtti. İşgal medyasının haberine göre toplantı Umman sınırına yakın, İran sınırına yaklaşık 250 kilometre mesafedeki El Ain şehrinde yapıldı. Bu sızıntılar, Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ortaya çıkmasının ardından Abu Dhabi ile işgal hükümeti arasında gerginlik yaşandığına dair Siyonist haberlerinin ardından geldi. Bunun aksine Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı resmi bir açıklamayla Netanyahu'nun bölgedeki savaş sırasında ülkeyi ziyaret ettiği yönündeki haberlerin yalan olduğunu savundu. İşgal kanalı İ24, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Netanyahu'nun ziyareti ifşa etmesi nedeniyle işgal rejimine sert bir protesto mesajı gönderdiğini ve ofisinden yapılan tekrarlanan sızıntıların son yıllarda kendisiyle iletişimin azalmasına yol açtığını belirtti.
0: Bu arada Gazze'ye kara yoluyla ulaşmayı hedefleyen uluslararası yardım organizasyonu kapsamında Libya'da da hazırlıklar sürüyor. Memur Sen, Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, 35 ülkeden aktivistlerin katıldığı organizasyonda yardım malzemeleri de Refah sınır kapısına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
2: Hakkında bilgi vermeden önce 7 Ekim 2023
1: Memur Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, Gazze'ye karayoluyla ulaşmayı amaçlayan uluslararası yardım organizasyonu kapsamında Libya'da yürütülen hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan saldırılara dikkat çeken Yıldız, dünyanın birçok ülkesinden farklı inanç ve milletlerden aktivistlerin Sumut organizasyonu çatısı altında bir araya geldiğini ifade etti. Daha önce deniz yoluyla gerçekleştirilen yardım girişimlerine değinen Yıldız, 2. Sumut filosunda yer alan 20 Türkiye vatandaşından 10'unun Eğitim Birsen Şube Başkanı, birininse Genel Başkan Yardımcısı olduğunu söyledi. Uluslararası sularda saldırıya maruz kaldıklarını ifade eden Yıldız, ardından karayoluyla yeni bir organizasyon oluşturulduğunu belirtti. Libya'dan başlayacak kara konvoyunun Mısır üzerinden Refah sınır kapısına ulaşmasının hedeflendiğini kaydeden Yıldız, kendisinin de Memur Sen'e bağlı 4 şube başkanı ile birlikte organizasyona katıldığını söyledi. Yıldız, yaklaşık 10 gündür Libya'da çeşitli eğitim ve hazırlık süreçlerinin sürdüğünü belirtti.
3: 50 tır gıda malzememiz var, 20 tır taşınabilir ev var, 10 tane ambulans var. İnşallah bunları Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırma gibi bir hedefimiz var. Umarım bunda başarılı oluruz.
1: Bölgedeki güvenlik risklerine de değinen Yıldız, Libya-Mısır hattında çeşitli silahlı grupların bulunduğunu ve güzergahın zorlu şartlar taşıdığını söyledi.

0: Şimdi de iç gündemle ve meclis gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Meclise vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı görüşülüyor. Varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi mecliste kabul edildi.
1: Vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi mecliste kabul edildi. Teklife göre kamuya borcu olan 15 milyon kişiye 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Öte yandan Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için gelir vergisi kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı %1 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı 10 katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye ve alacaklı amme idareleri itibarıyla bu hadler arasında farklı tutar belirlemeye yetkili olacak. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar için 20 yıl boyunca gelir vergisi müstesna tutulacak. Bu hüküm 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Gerçek kişilerin bu kapsama girmeden önce Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı veya değer artışı kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunması bu istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecek. Bu kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmeyecek. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecek. İstisna kazanç ve iratlara ilişkin gider ve maliyetler, vergiye tabi kazanç ve iratların tespitinde dikkate alınmayacak. Gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle, nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan maaşları vergi dışı bırakıldı. Bu istisna, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcı firmalarda çalışanlar için brüt asgari ücretin 5 katı olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı, söz konusu 3 ve 5 katlık sınırları 1 kata kadar indirmeye veya 2 katına kadar artırmaya yetkili kılındı.
0: Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı hac, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs'a başlayacağını açıkladı. Diyanet ayrıca 2026-2027 birinci dönem umre için başvurularının da başladığını duyurdu.
1: 2027 hac kayıtları başlıyor. Açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 18 Mayıs'la 19 Haziran tarihleri arasında E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 ile 2027 birinci dönem umre turları için başvuruların başladığını duyurdu. Açıklamada, kutsal yolculuğa çıkmak isteyenlerin başvurularını il ve ilçe müftülükleriyle E-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği belirtildi. Kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için sağlık tedbirleri kapsamında aşı uyarısı da yapıldı. Umre yolcularının banka dekontuyla birlikte İl sağlık müdürlüklerince belirlenen merkezlere giderek konjüge meningokok menenjit aşısını yaptırmaları ve aşı kartlarını seyahat süresince yanlarında bulundurmaları gerektiği vurgulandı.
0: Yemek parası uygulaması güncellendi değerli izleyenler. Sosyal Güvenlik Kurumu yemek bedeli istisnasını 300 liraya çıkardı. Yeni düzenlemeyle iş yerinde verilen yemeklerde sınır kaldırılırken usulsüz ödemelere karşı ağır yaptırımlar getirildi.
1: Çalışanların yemek bedellerine ilişkin uzun süredir tartışılan uygulamada önemli bir değişikliğe gidildi. Sosyal Güvenlik Kurumu, 17 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenleme ile yemek bedeli istisnasını güncelledi. Yeni sistemle birlikte iş yerinde verilmeyen ve nakit ya da yemek kartı şeklinde sağlanan günlük yemek yardımlarında Sosyal Güvenlik Kurumu prim istisnası 300 liraya çıkarıldı. Böylece daha önce 158 lira olarak uygulanan limit yaklaşık 2 katına yükselmiş oldu. Düzenleme ile işverenin yemek hizmetini iş yerinde sunması halinde herhangi bir tutar sınırı uygulanmayacak. Yemek iş yerinde pişirilse de catering firması aracılığıyla sağlansa da tüm maliyet Sosyal Güvenlik Kurumu priminden muaf tutulacak. Ancak iş yerinde yemek verilmesine rağmen ayrıca nakit ya da yemek kartı desteği sağlanması durumunda bu ek ödemenin tamamı prime esas kazanca dahil edilecek. Yeni uygulamada yemek bedeli istisnası yalnızca fiilen çalışılan günler için uygulanacak. Tatil, rapor veya izin günlerinde yapılan ödemeler istisna kapsamında değerlendirilmeyecek. Öte yandan işverenlerin yemek ücretini asgari ücretin içinde göstermesinin de önüne geçildi. Düzenlemeye göre yemek bedelinin asgari ücrete ek olarak ödenmesi gerekecek. SGK, yemek bedeli adı altında farklı ödemeler yapılarak primden kaçınılması durumunda işverenlere idari para cezası, gecikme zammı ve asgari ücret desteğinin kesilmesi gibi yaptırımlar uygulanacağını da duyurdu.
0: 35 yılında bahis sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 110 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 98'i tutuklandı. 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi. Öte yandan Kocaeli merkezi 29 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda ise gözaltına alınan 78 şüpheliden 44'ü tutuklandı.
1: Türkiye genelinde bahis siteleri ve dolandırıcılara yönelik operasyonlar sürüyor. Teknik ve dijital incelemelerin ardından 12 Mayıs'ta İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde bahis ve sanal kumar faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 5000 internet sitesiyle bu sitelere reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaptığı tespit edilen 111 adres hakkında erişim engeli kararı alındı. Ayrıca ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 internet adresi de kapatıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 110 şüpheliden 98'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı hakkında ev hapsi kararı verilirken diğer 6 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Kocaeli merkezli 29 ilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı şüphesiyle 78 zanlı gözaltına alındı. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 44'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 29'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 5'i serbest bırakıldı. Soruşturmada şüphelilerin 88 olaya karıştığı, banka hesaplarında da 102 milyon 537 bin lira hareketlilik yaşandığı tespit edilmişti.

0: Kongo Cumhuriyeti Ebola salgınıyla savaşıyor değerli izleyenler. Ebola virüsü kaynaklı 246 vakadan 65'i ölümle sonuçlandı.
1: Orta Afrika'nın batı kıyısında bulunan Kongo'nun ücra bir bölgesinde yeni bir Ebola salgını görüldü. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Uture eyaletinde Ebola virüsü kaynaklı olduğundan şüphelenilen 246 vaka ve 65 ölümün kayıtlara geçtiğini bildirdi. Vakaların özellikle Monkwalu ve Rwampara bölgelerinde yoğunlaştığı, Uturi'nin idari merkezi Bunia'da da şüpheli vakaların rapor edildiği kaydedildi. Açıklamada Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü'nün incelediği 20 örneğin 13'ünde Ebola virüsü tespit edildiği, virüsün genetik incelemesinin sürdüğü ifade edildi. Özellikle Uganda ve Güney Sudan sınırına yakın konumdaki Uturi'de sınır ötesi bulaş riskine karşı bölgesel koordinasyon çalışmalarının artırıldığı belirtildi. Salgın, ülkede 1976'dan bu yana kaydedilen 17. Ebola salgını olarak kayıtlara geçti.
0: Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
2: Sağ olun. Tek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağ Umut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağ Umut sundu.
3: Şimdi reklamlar.
4: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
5: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05 551 494 çift 061 Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
2: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363 5773. Lider Kebap ve Döner.
3: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Şu an Vuslat FM frekansını dinliyorsunuz. 101.1

dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
2: Nakşolur gül şehadet.
1: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
5: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-57-73. Lider Kebap ve Döner.
8: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
9: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
10: Reklamları dinlediniz.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Vuslat Efendi.

çıkmış hal dilinden, söz olmuş hüner. Alemde ne varsa aşk imiş meğer. Varlığın esası olan bu gevher, bir çare aklımı bir karar eyler. Kuytu mahzenlerde kırık bir gül var, yakası yırtılmış, solmuş bir nazar. Halbette can kadar incelen efkar, açmış gam yükünü intizar eyler.

0: Hadislerde kavramlar.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugünkü konumuz adak. Adak, insanın yerine getirmeyi kendisine borç kıldığı, vaat ettiği şey anlamına gelmektedir. Fıkhi bağlamdaysa, dinen mükellef olmadığı halde, kişinin farz veya vacip türünden bir ibadeti yapacağına dair Allah'a söz vermesi şeklinde tarif edilmiştir. Âl-i İmran suresinin 35. ayetinde, Hazreti Meryem'in annesinin, "Rabbim, ben karnımda olanı sadece sana hizmet etmek üzere adadım, benden kabul buyur. Doğrusu her şeyi işiten ve bilen ancak sensin," diyerek adakta bulunduğu anlatılır. Meryem suresi 26. ayette ise, "İnsanlardan birini görecek olursan de ki, ben Rahman'a oruç adadım, bugün hiçbir insanla konuşmayacağım," denilerek Hazreti Meryem'in adadığı adaktan bahsedilmektedir. İslam öncesi dinler ve toplumlarda görülen bu uygulama, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a verilen bir söz olduğu için yerine getirilmesi gerekli işlerden sayılmaktadır. Araplarda da günlük hayatta adak adama adeti görülmekteydi. Bir erkek çocuk sahibi olma ve savaş kazanma gibi şeylerin olması yahut tehlikeden kurtulma gayesiyle kurban kesme, oruç tutma ya da itikaf adanırdı. Bunun yanında bazı olaylar gerçekleşinceye kadar bir takım davranışlarda bulunmamak gibi yeminler edilirdi. Mesela bir şey oluncaya kadar yemek yememek, koku sürmemek, eğlenmemek gibi. Adak, manevi sorumluluk getiren bir şeydir. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak şeylerin dışında adak yapılmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a itaat etmeyi adarsa Allah'a itaat etsin. Her kim de Allah'a isyan etmeyi adarsa sakın isyan etmesin. Gücünün yettiği bir şey adayan onu yerine getirsin. Adanan şey yerine getirilmediği zaman onun yerine yemin kefareti ödenir. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Adak, Allah'ın takdir etmediği bir şeyi insana yaklaştırmaz. Ancak nezrettiği yani adadığı husus kadere uygun düşer ve gerçekleşirse, böylece cimrinin elinden istemediği halde malı çıkarılır. Bir başka hadisi şerifte de şöyle buyrulur. Adakta bulunmayın. Zira o, takdir olunan hiçbir şeyi değiştirmez. Yani adak, tavsiye edilen bir şey değildir. Ancak herhangi bir sebeple adak adandıysa da adandığı şekliyle yerine getirilmesi gerekir. Bir kadın hacca gitmeye adamış fakat gidemeden ölmüştü. Bunun üzerine kardeşi Resulullah'a danıştı. Allah Resulü de ona, "Kardeşinin bir borcu olsaydı onu öder miydin?" diye sordu. "Evet" diye cevaplayınca, "O halde Allah'a borcunuzu ödeyin. Çünkü Allah vefa gösterilmeye daha layıktır," buyurdu. Adakta önemli hususlardan biri de yapılabilecek nitelikte olmasıdır. Bir savaş esnasında Ümmü Zer esir düşmüştü. Esir olarak tutulduğu yerde Peygamberimize ait olan Adba isimli bir deve de bulunuyordu. Ümmü Zer bir fırsatını bulup bu deveyle düşman halinden kurtuldu. Memleketine sağ salim ulaşırsa da bu deveyi kurban etmeye adadı. Medine'ye eriştiğinde bu devenin Resulullah'a ait olduğunu söyledilerse de yemin ettiğini söyleyerek adağını yerine getirmek istedi. Durum Peygamberimize bildirildiğinde şöyle dedi. "Fesubhanallah! Adba'yı ne kötü ödüllendirmiş. Allah onu o devenin sırtında sağ salim ulaştırırsa deveyi kesecekmiş. Halbuki işlenmesi günaha yol açacak adağın da başkasının malıyla yapılacak adağın da yerine getirilmesi uygun değildir. Allah'a isyan yolunda da adak olmaz." Anlamsız şeyler adamak da yasaklanmıştır. Bir seferinde hutbe okunurken sıcağın altında ayakta duran birini gören Peygamberimiz bunun sebebini sorduğunda, "Bu şahsın oturmadan, gölgelenmeden, konuşmadan ve ayakta durarak oruç tutmayı adadığını öğrenir. Bunun üzerine, söyleyin ona otursun, gölgelensin, konuşsun, adağını, adadığı orucunu tamamlasın," buyurmuştur. Yine hacca yürüyerek gitmeyi adayan fakat buna takati olmayan bir adamı gördüğünde, "Bu adamın kendine azap etmesine Yüce Allah'ın ihtiyacı yoktur," diyerek ona bir hayvana binmesini emretmiştir. Örneklerden anlaşılacağı üzere adak, Allah'ın bizleri sorumlu tutmadığı işlerde kendimizi yükümlülük altına sokmamız demektir. Tavsiye edilen bir şey de değildir. Özellikle eziyete dönüşen hareketleri adamak anlamsızdır. Üstelik adak adandığı için istediğimiz şey olmaz. Kadere tesiri yoktur. Bunun yerine Allah'a yakınlık için nafile ibadetler yapmak daha mantıklıdır. Allah bizi doğru tercihler yapıp kazançlı çıkan kullarından eylesin. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.
0: Hadislerde kavramlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat FM.

0: Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Hüseyin'i dergahın müritleriyiz. Resul'ün yolunda candan geçmişiz. Gönülden gönüle akıp gitmişiz. Akıp gitmişiz.
1: Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Mustafa Efendi.

Hanım sahabeler ve biz. Hanım sahabeler ve biz. Asr-ı saadete farklı bir yolculuk. Gelin o güzide asra, o özlemi, hasreti duyulan çağa farklı bir pencereden bakalım. Bugün insanlığın, bilhassa yeni nesillerin yetiştirilmesinde en önemli rol sahibi olan kadının, örnek alabileceği şahsiyetlere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuluyor. İslam'ın irfan pınarından, ilim ve hikmet katreleri yudumlayan mübarek kadınların hayatlarından pırıltılar sunarken, kendi yaşantımızdaki eksikleri görmeye ve düzeltmeye ne dersiniz? Kadınlar aleminin gök kubbesinde yıldız misali parıldayan hanım sahabeler.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah kıymetli dinleyenler. Bir hanım sahabeler ve biz programıyla da huzurlarınızdayız. İnşallah bugünkü programımızda müminlerin annelerinden yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından çok özel birinden bahsedeceğiz inşallah. Öyle özel biri ki celal ve izzet sahibi bir hanımefendi. Yine öyle özel biri ki hem babasının kızı hem de babasının annesi ünvanlarıyla ünvanlanmış. Kimden bahsediyoruz? Hazreti Hafsa'dan bahsediyoruz tabii ki. Hazreti Ömer'in kızıdır Hazreti Hafsa validemiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam risaletle vazifelendirilmeden önce Mekke'de doğmuş Hazreti Hafsa. Rivayete göre de Hazreti Ömer'in ilk kızıdır. İlk defa Hüneys bin Huzafe ile evlenmiş ve ilk Müslümanların safında yer alan bu bahtiyar aile müşriklerin türlü işkencelerine, türlü eziyetlerine göğüs germişler. Ve sonrasında birlikte Medine'ye hicret ediyorlar bu karı koca Hüneys bin Huzafe ve Hazreti Hafsa validemiz. Hazreti Hüneys Bedir Savaşı'na iştirak ediyor. Müşriklerle kahramanca çarpışırken orada aldığı yara neticesinde Medine'ye döndüğü sırada vefat ediyor, şehit oluyor yani o yara sebebiyle. Böylece Hazreti Hafsa validemiz de genç yaşta dul kalıyor. Tabii ki o dönemde zaten dul kalmak hoş bir şey değil. Ayrıca Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da gönlü razı olmuyor kızının dul kalmasına ve gönlünün yaralı olmasına. Ve düşünüyor yani kiminle evlendirebilirim diye. Hazreti Osman geliyor aklına. Çünkü Hazreti Osman da daha yenilerde eşini kaybetmiş. Yani hani bir dertlinin halinden diğer dertli anlar gibisine belki de. Gidiyor Hazreti Osman'ın yanına diyor ki ey Osman kızımı sana nikahlayayım ister misin? Tabii Hazreti Osman diyor bana biraz mühlet ver düşünmem lazım. Hemen evet demiyor yani hiçbir cevap vermiyor. Sadece bana biraz mühlet ver ey Ömer diyor. Hazreti Ömer bu defa da gidiyor Hazreti Ebu Bekir'in yanına diyor ki ey Ebu Bekir kızımı sana nikahlamamı ister misin? Hazreti Ebu Bekir susuyor hiç cevap vermiyor. Hazreti Ömer de onun cevap vermeyişine çok üzülür ve düşünür der ki yani en azından Osman bir cevap verdi yani süre ver bana dedi mühlet ver dedi ama Ebu Bekir hiçbir şey yapmadı diye üzülüyor ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor diyor ya Resulallah ben Osman'a kızımı teklif ettim Osman bana dedi ki mühlet ver Ebu Bekir'e kızımı teklif ettim evlenir misin dedim Ebu Bekir de hiçbir şey söylemedi hiç cevap vermedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ey Ömer ben sana bundan daha hayırlısını söyleyeyim mi diyor. Buyurun ya Resulallah söyleyin diye Hazreti Ömer ona cevap verdiği zaman buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya Ömer ben sana Osman'dan daha hayırlı bir damat Osman'a da senden daha hayırlı bir kayınbaba söyleyeyim mi buyuruyor. Tabii Hazreti Ömer şaşırıyor diyor nasıl olur ya Resulallah hani Osman'dan hayırlı bir damat düşünemiyor belki de Hazreti Ömer. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor. Sen kızın Hafsa'yı bana nikahlarsın. Ben de kızım Ümmü Gülsüm'ü Osman'a nikahlarım. Çünkü Allah Osman'ı senin kızından daha hayırlısına, senin kızını da Osman'dan daha hayırlısına nikahladı. Böylelikle bu düğünün de Allah-u Teala tarafından emredildiği, ve meleklerin de bundan haberdar olduğu, meleklerin bu düğünleri kutladığını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e bildiriyor ve Hazreti Ömer de buna çok seviniyor tabii ki. Hemen hazırlıklar tamamlanıp Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Hafsa hicretin 3. yılında Şaban ayında evleniyorlar. Hazreti Ömer kızını gelin olarak yolladığı zaman ona birçok tavsiyede bulunuyor fakat İçlerinden bir tanesi var ki söylediği en önemli tavsiye şudur. Diyor ki kızım sakın ne yaparsan yap Ayşe ile zıtlaşma, Ayşe ile takışma. Çünkü diyor
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu çok seviyor. Ayrıca onun babası senin babandan daha hayırlıdır. O da senden daha hayırlıdır diye Hazreti Hafsa'ya, Hazreti Ömer kızına tavsiyede bulunuyor. Bu sözü dikkate alan Hazreti Hafsa da vefat edinceye kadar Hazreti Ayşe ile çok sıkı dost oluyorlar. Adeta yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor ikisinin. Hatta o kadar ki ailevi meselelerde de hep bir arada, birlikte hareket ediyorlar. Buna da inşallah ileride değineceğiz. Hazreti Ayşe'yi örnek de alıyor aynı zamanda Hazreti Hafsa. Onun ilmi yönünü örnek alıp okuma yazma öğreniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da izniyle zaten, teşvikiyle daha doğrusu. Hazreti Hafsa arkadaşı Şifa binti Abdullah'tan yazı yazmayı, okuma yazmayı öğreniyor. Ve böylelikle o dönemin okuma yazma bilmeyenlerinin sayısı ne kadar çok düşünürsek, Hazreti Hafsa da okuma yazma bilenlerden birisi oluyor. Bu nikahın ardından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl ki Hazreti Osman'ı Hazreti Ebu Bekir'i taltıf ettiği gibi, onlara iltifat buyurduğu gibi Hazreti Ömer'e de iltifat etmiş oluyor. Kızını alarak, onu kayınbaba yaparak kendisini. Ve böylelikle bu büyük sahabelerden hepsiyle akrabalığı oluyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Zaten Hazreti Fatıma ile de Hazreti Ali evliydiler. Ayrıca yolda giderken Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ile karşılaşıyor ve o kadar mutlu olmuş ki, yani bu nikahın ardından onunla kırgınlığını bile unutuyor. Diyor ki, ya Ebu Bekir, duydun mu, benim kızımı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam alacak. Hazreti Ebu Bekir diyor, biliyordum ben bunu, bildiğim için sesimi çıkarmadım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sırrıydı o ve ben onu söylememem lazımdı. O yüzden ben sustum, yoksa senin kızını beğenmediğim veya istemediğim, alamayacağım anlamına gelmezdi bu diyor. Ve düşünebiliyor musunuz, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sırrını saklamak için en yakın arkadaşlarından biriyle kötü olmayı göze alıyor Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Günümüze baktığımız zaman değil, yani en yakın arkadaşımızla kötü olmayı bir sır saklama uğruna bakıyoruz ki, yani en basit bir meseleyi bile dilimize dolayıp herkesin her sırrını açığa vurabilmişiz. Bu manada şu hadis-i şerif de önemlidir. Kişinin her duyduğunu söylemesi ona günah olarak yeter. Biz duymadığımızı bile söyler olmuşuz. Yani öyle bir ahir zamanda yaşıyoruz ki Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Yani Hazreti Ebu Bekir'in sır saklamasına, sadık sıdkiyetine gerçekten de hepimizin ihtiyacı var. Diyebilirdi de, yani ben isterim ama başka biri var onu isteyecek de diyebilirdi, ama düşünün ki o kadar sırra, sır saklamaya ehil biri ki Hazreti Ebu Bekir diyor, hiç sesini çıkarmıyor ve Hazreti Ömer'i o suskunluğuyla geri gönderiyor. Sonunda ne olacağı bilinmeksizin, belki ömür boyu küs kalacaklardı, belki içlerinde büyük bir aralarında sorun çıkacaktı, ama Hazreti Ebu Bekir bunu da göze alarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sırrını asla açığa vurmuyor ki kötü bir sır da değil zaten. Ayıp bir sır değil, yani eninde sonunda olacak olan bir olay. Yine Hazreti Hafsa'ya gelelim. Hazreti Hafsa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra da mühim hizmetlerde bulunuyor. Hem hayatındayken hem de vefatında Hazreti Hafsa validemiz çok büyük işler yapıyor. Önce bunlara değinelim, sonra da evlilik hayatına inşallah değineceğiz kısaca. Bunlardan birisi, bu hizmetlerden birisi Kur'an-ı Kerim nüshasını muhafaza etmekti. O bu vazifeyi hakkıyla ifa ediyor zaten. Yine Hazreti Hafsa validemiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden 60 kadar hadis-i şerif rivayet ediyor. Çeşitli hadis kitaplarında yer alan bu hadislerden bir tanesi de şu şekilde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatağına girdiğinde sağ elini sol elinin üzerine koyar ve şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru. Bunu 3 defa tekrar ederdi diyor. Hazreti Hafsa validemiz bunu
rivayet etmiş. İnşallah bu da bize unutulmuş bir sünnet olarak yadigar kalsın Hazreti Hafsa validemizin rivayetiyle. Yatağına girdiğinde diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sağ elini sol elinin üzerine koyar, şöyle dua ederdi: Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru. Ve bunu 3 defa tekrar ediyor. İnşallah biz de yapalım. Hazreti Ömer bir gün kızına soruyor, diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın altına serdiğin en yumuşak yaygı neydi diye soruyor. Hazreti Hafsa diyor ki, Hayber Savaşı'nda ganimet olarak alınan kumaşlar vardı. Benim yanımda kaldığı geceler bunları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın altına yayardım. Bir akşam yatacağı zaman rahat etmesi için bu kumaşları katlayarak onun altına serdim. Sabahleyin kalkınca da buyurdu ki, bu gece yatak neydi? Ben de dedim ki, ya Resulallah, her gece yattığınız yataktı, sadece biraz daha rahat etmeniz için onları ikiye katladım dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, onu eski haline getir, bu gece onun rahatlığı beni namazdan alıkoydu buyurdu. Yani teheccüden alıkoyduğu için yatağı yumuşatma diyor Hazreti Hafsa'ya. Bunu duyan Hazreti Ömer diyor gözyaşlarına hakim olamadı. Bizlerse sabah namazı için alarm kurmaya bile üşenen insanlar haline mi gelmişiz acaba? Bakıyoruz yani kalkamıyorum zaten. Yani ne yapabilirim ki? Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tabii ki ona teheccüd farzdı, bize nafiledir. Ancak diyor ki, o yatağın yumuşaklığını gider, ben namaza kalkamadım. Bizler de şu rahatlıktan biraz vazgeçsek, biraz sabah namazımıza önem versek, biraz yatsı namazımıza önem versek, arada teheccüdlerimizi kılsak, ellerimizi açıp mümin kardeşlerimiz için dualar etsek, Rabbim inşallah bizim de yollarımızı açacak, müminleri de içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtaracaktır. Yine Hazreti Hafsa validemiz demiştik ki, Kur'an-ı Kerim'i saklama görevi ona düşmüştü. Hazreti Ebu Bekir'den sonra Kur'an-ı Kerim Hazreti Hafsa'nın yanında korunuyor. Çoğaltılana kadar onun yanında kalıyor. Ve Hazreti Hafsa da Kur'an-ı Kerim'i günümüze kadar ulaştıran nadide şahsiyetlerden bir tanesi. Eğer o onu yapmasaydı, belki de bizler orijinal Kur'an-ı Kerim elbette bulacaktık. Rabbim Kur'an'ı koruduğunu buyuruyor. Ancak Hazreti Hafsa'nın da bunda büyük bir payı olduğunu belirtmeden geçemeyeceğiz. Yine baktığımız zaman dedik ya, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, önceki hanım sahabelerde de anlattığımız gibi, eşlerinde anlattığımız gibi, büyük sıkıntılar da çekmiştir annelerimizden dolayı. Evden seslerin dışarı yükseldiği de olmuştur. Hatta birinde yine anlatmıştık, Hazreti Ayşe'nin sesine geliyor Hazreti Ebu Bekir. Dışarıdan bağırma sesleri, kavga gelince Hazreti Ebu Bekir eve giriyor, evi basıyor yani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evini. Bunun gibi Hazreti Hafsa'yla da sorun yaşamış Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabii ki kadınlık zafiyetleri, gençlikleri, gençti, Hazreti Hafsa da gençti biliyorsunuz. 20'li yaşlarda Peygamberimizle evlendi. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Zeynep'in yanındayken, onun nöbet sırası bitiyor, ancak Hazreti Zeynep'in yanına da bir bal getirmişler, hediye etmişler. O da diyor ki, ya Resulallah, bir bal şerbeti yapayım, onu içip öyle gidin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beklerken Hazreti Zeynep de biraz ağırdan alıyor demek ki. Hani yanında biraz daha, birkaç dakika fazla dursun diye Peygamberimiz Aleyhisselam. Bakıyor hanımları, Efendimiz Aleyhisselam gecikmiş. Ve diyor ki, aralarında konuşuyorlar, geldiği zaman biz ona bir oyun yapalım. Diyelim ki senin ağzından kötü bir koku geliyor, sen orada ne yedin ne içtin diyelim. Peygamberimiz Aleyhisselam çıktığı zaman Hazreti Zeynep'in yanından, bu iki genç annemiz, yani Hazreti Hafsa ile Hazreti Ayşe başı çekiyor zaten. Diyorlar ki, ya Resulallah, sen Zeynep'in yanından geliyorsun, orada ne yedin ne içtin, ağzından kötü bir koku geliyor. Megafir diye bir bitki varmış, kötü kokulu. Megafir kokusu geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor, ben megafir yemedim, biliyorsunuz da yemem. Çünkü meleklerle irtibat halinde, insanlarla irtibat halinde olan bir insan. Kaldı ki soğan sarımsak yiyeni kolundan tutup mezarlığa kadar yürüten bir peygamber, Peygamberimiz Aleyhisselam. Mescide gelmeyin soğan sarımsak yediğinizde diyen bir peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Megafir yedin deyince
Hanımları canı sıkılıyor tabii ki. Hayır, ben yemedim, sadece orada bal şerbeti içtim diyor. O zaman diyorlar o balı yapan arılar megafir yalamış. O bala sinmiş, baldan da senin ağzına sinmiş deyince Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki vallahi ben bundan sonra bal yemeyeceğim diye yemin edince Allah-u Teala ayet-i kerime nazil ediyor. Ey peygamber, eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Yine sahabe-i kiram efendilerimize gelen ganimetler dağıtıldığı zaman onların hanımları böyle güzel güzel giyinince annelerimizin zoruna gidiyor diyor. Herkesin hanımları kollarında bilezikleri var, üstlerindeki elbiseleri yepyeni, biz de istiyoruz diye. Düşünebiliyor musunuz? İnsan bir tane eşiyle baş edemezken, hani tabiri caizse, Efendimiz Aleyhisselam o an yani 6-7 tane eşiyle birlikte onların sorunlarıyla ilgileniyor. Ve hepsi birden yani adeta isyan bayrağı çekiyorlar. Kadınlar sonuçta. Diyorlar ki herkesin bilezikleri var, altınları var, işte kıyafetleri var, bizim niye yok deyince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buna çok canı sıkılıyor. Yine düşünün, yani bu olay Peygamberimiz Aleyhisselam'ı onlara karşı güç kullanmaya sevk etmiyor. Ve uzlete çekiliyor, mescide gidip yatıyor. Hazreti Ömer defalarca gittikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselam onunla görüşmeyi kabul ediyor. Ve diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam'a, ya Resulallah, kadınlardan dolayı ne kadar sıkıntı çekiyorsun? Şayet onları boşarsan Allah da melekleri de seninledir. Ben de Ebu Bekir de müminler de seninle beraberiz. Deyince Peygamberimiz Aleyhisselam hayır diyor, ben onları boşamadım. Sadece biraz uzlete çekildim, onlardan uzak kalmayı ve onları cezalandırmayı seçtim diye. Zaten annelerimiz de orada hepsi birlikte sanki evde bir yaz havası, iki gözü iki çeşme ağlıyor müminlerin anneleri. Ve Hazreti Ömer'in gönlü huzurla doluyor. Çünkü yani zaten Peygamberimiz Aleyhisselam'a o kadar düşkün ki kızının boşanması değil derdi. Zaten buyuruyor diyor, ya Resulallah, kızımı savunmaya gelmedim buraya. Dışarıdan böyle sesleniyor. Eğer bir suçu varsa boynunu vurmaya geldim. Hani söyle ki ben de bileyim ne yapmışsa diye Peygamberimiz Aleyhisselam da hayır buyuruyor. Ben onları boşamadım. Sadece biraz hani tabiri caizse kafa dinliyor Peygamberimiz Aleyhisselam ve onları cezalandırmış oluyor bu şekilde. Düşünebiliyor musunuz? Boşanmaya kadar varabilmiş bir evlilik hayatı. Ve sonrasında dönüyor diyor ki hanımlarına, Allah-u Teala'nın emriyle tabii ki, bunun hakkında da ayeti kerime var. Eğer istiyorsanız sizi boşayayım, mehirlerinizi de size vereyim. Hazreti Ayşe'ye söylediği zaman hayır vallahi biz Allah'ı ve Resulünü seç diyor. Peki diğerleri ne der diyor. Düşünün, kuma olduğu halde, ne kadar rekabet olduğu halde, vallahi diyor sen hangisine gidersen git aynı cevabı alacaksın ya Resulallah. Böylelikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da gönül rahatlığıyla onlarla birlikte evlilik hayatını zaten devam ettiriyor. Hazreti Hafsa validemizin biraz da muhalefet yönü var. Her yönden Peygamberimiz Aleyhisselam'a mesela bazı konularda merak ettiği şeyleri pat diye, hani bazı kadınlar böyledir ya, hatta bazı insanlar böyledir. Bir şey düşündüğü an sonu ne olur bilmeden hemen soru verir. Hazreti Hafsa validemiz de böyle. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Hudeybiye'deki ashabını söyleyerek buyuruyor ki, İnşallah Hudeybiye'de biat eden ashabım cehenneme girmeyecektir. Hazreti Hafsa da şu ayeti kerimeyi söylüyor. Meryem suresi 71. ayet. İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Ayetini okuyarak hatırlatmada bulunuyor Peygamberimize. Cehenneme herkes girecek. Allah-u Teala böyle buyuruyor demeye getiriyor. Peygamberimiz Aleyhisselam da Meryem suresinin 72. ayetini, diğer ayeti söylüyor. Sonra biz Allah'tan sakınanları kurtarırız, zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız ayetini okuyarak cevap veriyor. Baktığımız zaman bu annemiz
ilme o kadar vakıf ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sözleriyle dahi ona karşılık verme cüretinde bulunabiliyor. Böyle birkaç olay olmuş ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu boşamaya kalkıyor. Boşuyor da hatta, tek talakla boşuyor ki geri dönebilsin, pişmanlık yaşanmasın diye. Ve boşadığı zaman hemen Cebrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki onu boşama ey Muhammed. O kavvame ve savvamedir. Yani çok namaz kılar, kıyam eder ve savvamedir, çok oruç tutar diye. Ve diyor cennette de o senin eşin olacaktır. Böylelikle Hazreti Hafsa validemiz de cennetle müjdelenenler arasına giriyor. Yine baktığımız zaman Hazreti Hafsa validemiz Efendimiz Aleyhisselam'a son derece sadakatle bağlı, muhabbetle bağlı ve kendisine hediye edilen şeyleri yemiyor, içmiyor, Peygamberimiz Aleyhisselam'a ikram ediyor. Öyle ki diyor bir tulum bal getirilmiş ve Hazreti Hafsa validemiz ondan Peygamberimiz Aleyhisselam'a hep hediye ediyor, ona bal şerbeti yapıyor ve içiriyor. Hazreti Hafsa validemiz dediğimiz gibi ilme vakıftı. Rabbim bizi ilmiyle amel edenlerden eylesin. Bu hanım sahabelerin yolundan gidenlerden eylesin. Yine Hazreti Hafsa validemiz takva sahibiydi ve ibadetlerine çok düşkündü. Kavvame ve Savvame diye Cebrail Aleyhisselam'ın gelip bildirdiği bir hanım sahabe. Rabbim bizleri de onlar gibi eylesin inşallah. Ve müminlerin annesiydi. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Ayşe onun hakkında diyor ki o babasının kızıdır. Yani babası gibidir. Serttir, dinçtir diyor. Aynı zamanda da babasının kızı olmasının yanında hem Ümmü Ebiha hem Binti Ebiha, hem babasının kızı hem babasının annesi. O nereden geliyor peki? Müminlerin annesi olması hasebiyle babasının annesi olmuş oluyor hem. Hazreti Ömer de zora düştüğü zaman Hazreti Hafsa'dan bazı konularda yardım, fetva alırmış. Bir gün yolda giderlerken Hazreti Hafsa ile Hazreti Ömer, tabi Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde oluyor bu olay. Kadının biri evinde ağıtlar yakıyor, böyle eşini özlemiş. Eşiyle ilgili şiirler falan söylüyor, böyle ezgiler mırıldanıyor. Ve Hazreti Ömer soruyor, diyor ki kızım diyor bu kadın neden böyle şeyler söylüyor? Hazreti Hafsa da diyor ki kocasını özlemiş, kocası savaştadır diyor. Peki diyor bir kadın kocasından ne kadar ayrı kalabilir? Hazreti Hafsa utanıyor. Utanma kızım söyle deyince Hazreti Ömer, o da 3 ve 4 diye eliyle işaret ediyor. Yani 3 veya 4 ay ayrı kalabilir. Hazreti Ömer hemen fetva çıkarıyor. Diyor ki savaşa giden, sefere giden askerdeki insanlar, yani savaşçılar 3 veya 4 aydan daha fazla, 4 ayın üzerinde kalamazlar. Evlerine dönecekler diye bir kural, bir fetva çıkarıyor ve böylelikle Hazreti Hafsa validemiz bazı konularda içtihat derecesine de yükselmiştir. Bunu da belirtelim inşallah. Rabbim bizleri onların yolundan gidenlerden eylesin. İyi yönlerini örnek alanlardan eylesin. Tabii ki insandı, onların da hataları vardı. Rabbim Efendimiz Aleyhisselam'ı da örnek alanlardan eylesin. Özellikle erkek kardeşlerimizi. Yuvalarımızı tabii ki sorunsuz yuva olmayacak. Yuvalarımızı cennet bahçelerinden bir bahçe gibi eylesin. Evlatlarımızı da Efendimiz Aleyhisselam'a layık birer ümmet eylesin. Bir sonraki programda buluşmak duasıyla Rahman'a emanet olunuz. Müzik

Hanım sahabeler ve biz sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351.

0: Kapak sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza B kapısı karşısı. Alo paket 363 57 73. Lider Kebap ve Döner.
6: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
8: Reklamları dinlediniz.

türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 55 65 www.muslatfm.com.tr.

İniltiler, iniltiler, inilti yükseliyorken arşa, inilti gözleri bürür yaşa. Ey şehit, celbettirdi seni bu ilahi aşk, unutturmaz seni çektiğin meşak. Seni Rabbin sevdi, seni yüceltti, bu dünyada kederin, derdin bitti. Ey şehit, sen İslam'ın izzetini yücelttin, sen Rabbinin rızasını hak ettin.

İniltiler, iniltiler, inilti yaktı yüreğimizi, inilti açtı gözlerimizi. Biz firavunlarla Nemrutları dize getirdik. Müşrikleri, Kisraları boyun eğdirdik. Biz mazlumlarla, mahrumlarla hep beraberiz. Hamza, Ali, Ammar, Hüseyin'le Cafer'iz. Biz tarihin atan kalbi, Hüseyin'in varisi, biz şehadet aşığı, bu davanın hamisi.

iniltiler. İnilti gösterdi hainleri, inilti boğdurdu canileri. Ey canla, başla, malla mücadele edenler, kanla, şanla delik deşik olmuş bedenler. Ey küfre boyun eğmeyi zillet, illet bilen, cehaleti, sefaleti beyninden silen, ey Allah'ın rahmeti üzerinde olanlar, ey Firdevs adın cennetlerine konanlar. İniltiler, iniltiler, inilti gösterdi küfre bizi. Ya Rabbi, sensin bizi zaferlere erdiren. Ya Rab, mazlum, mümin halkı uyandır. Ya Rabbi, şahadeti nasip eyle bizlere. Ya Rab, kaldır Nuh'un tufanını, durdur müminin kanını. Ya Rab, güçlendir imanımızı. Ya Rab, sabit kıl ayağımızı.

0: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
1: Şok şok! Kasapoğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasapoğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551 494 çift 061 Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
0: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
0: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 98 81. Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil sunar.
1: Feyzül Kur'an başlıyor. Feyzül Kur'an başlıyor. Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

0: Bu gerçeği insanların iyice düşünmeleri için biz farklı üsluplarla anlatsak da onların çoğu nankörlükten başka bir şey yapmıyorlar.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا
0: Eğer isteseydik, her şehre bir uyarıcı peygamber gönderirdik.
1: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا
0: O halde sen asla kafirlere itaat etme ve Kur'an'a dayanarak onlarla büyük bir mücahede gerçekleştir.

Biri tatlı, susuzluğu giderici, öbürü tuzlu ve acı, iki denizi salıveren, birbirine karışmadan akıtan, fakat aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan O'dur.

İnsanı bir parça sudan yaratıp da soy ve evlilik bağından oluşan bir sülale haline getiren de O'dur. Sonra Rabbin her şeye kadirdir.

0: Buna rağmen bir kısım insanlar, kendilerine tapmaları halinde fayda, tapmamaları halinde zarar veremeyen bir takım şeyleri tanrılaştırıp, Allah'tan başka onlara ibadet ettiler. Zaten kafir, Rabbine karşı hep batıla arka çıkar.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

0: De ki, benim bu hizmet için sizden istediğim hiçbir ücret yoktur. Tek isteğim, Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen insanlardır.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا.
0: Öyleyse sen ölmeyen, o mutlak hayat sahibi Allah'a dayan ve onu hamd ile tesbih et. Onun kendi kullarının günahlarından haberdar olması yeter.

0: Gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri 6 günde yaratan, sonra da arşı üzerine hükümran olan O'dur. O Rahman'dır. Sen O'nu, O her şeyi bilene sor.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا
0: O müşriklere, Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da neymiş, bize emrediyorsun diye secde mi edeceğiz, dediler. Ve bu davet, onları imandan büsbütün uzaklaştırdı.

Gökte burçlar yaratan, onların içinde bir kandil, güneş ve nurlu bir ay yerleştiren Allah, yüceler yücesidir. Hayır ve ihsanı sınırsızdır.

0: Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki onlar yerde tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf atarsa selametle derler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
0: Geceyi Rablerine secde ve kıyam ile ibadetle geçirirler.

0: Ey ulu Rabbimiz derler. Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Zira onun azabı tahammülü zor, ömrü tüketen bir derttir. Ne kötü bir varış yeri, ne fena bir yerleşim yeridir orası.
1: وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا.
0: Rahman'ın o has kulları, harcamalarından ne israf eder, ne de eli sıkı davranırlar. Bu ikisi arasında bir denge tuttururlar.

0: Onlar Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın muhterem kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler, zina etmezler. Kim de bunları yaparsa günahının cezasını bulur.
1: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
0: Kıyamette o büyük duruşma gününde onun cezası katmerli olur ve azapta zillet içinde ebedi kalır.

0: Ancak şu var ki, dönüş yapıp iman edenler, güzel ve makbul işler işleyenler bundan müstesnadır. Allah, onların kötülüklerini iyiliklere, günahlarını sevaplara çevirir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا
0: Kim tövbe edip, güzel ve makbul işler yaparsa, gereğince tövbe eden işte odur.

0: Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, onlara karşı sağırlar ve körler gibi davranmazlar.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنْ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا
0: Ve şöyle niyaz ederler. Ey keremi bol Rabbimiz! Bize gözümüzün gönlümüzün süruru olan temiz eşler ve nesiller ihsan eyle. Bizi müttakilere önder eyle.

0: حسنت مستقرا ومقاما.
1: İşte onlara hak yolda sabır ve sebat göstermelerine karşılık kendilerine cennetin üstün sarayları verilecek. Oraya selamla, hürmetle buyur edileceklerdir. Hem de devamlı kalmak üzere oraya gireceklerdir. Orası ne güzel varış yeri, ne güzel bir yerleşim yeridir.
0: قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.
1: De ki, duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin ki? Ama siz ey inkârcılar, size bildirdiklerimi yalan saydınız. Artık bu günahtan yakanızı kurtaramayacaksınız.
2: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali.

0: yolun kaldığı yerden devam edecek.
1: Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil sundu.
2: Kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model

0: Seçeneklerine desen seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişi. Telefon 0537 660 24 70. Desen seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
1: Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Baktım şehitlerden kalan mirasa, baktıkça halime boğuldum yasa. Ülkemde kan var, ülkemde cinayet. Nice kez gördü bu dava ihanet. Perişandır yurdum, yurdum tarumar. Birkaç harami yurdu yağmalar. Çoban abasına bürünmüş kurtlar, yağmalar sürüyü, gitti umutlar. Kabahat oldu hak, batılsa erdem. Ne namusum kaldı, ne haya perdem. Sen gideli buradan mazlumlar öldü, hak ve adaletin beli büküldü. Yüklenmedi dağlar bu ağır yükü, aciz yüreklere düştü bu ülkü. Koparıldı nice başlar uğrunda, kutlu kıyam koru bizi bağrında. Şayet görseydi bu ahvali dedem, eylerdi feryatla figanla her dem. Belirdi lakin bir muştu ufuktan, biter zillet attı ziya şafaktan.
7: Yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa,
8: Vuslat Efendi.
7: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
8: Vuslat Efendi.
7: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
8: Vuslat Efendi.
7: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara,
8: Vuslat Efendi.
9: Gönüllere akan ses.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: İnfak, fitre ve zekatlarımızı depremzedelere verebilir miyiz?
1: Elbette verebiliriz ve vermeliyiz de, ama bunun için bazı önemli hususlar var. Bu vesileyle bu hususları bir hatırlamakta fayda var. Öncelikle bir sadaka kavramının üzerinde bir duralım. Sadaka kavramı deyince tam olarak ne anlamamız gerektiğini iyice bir kavrayıp onun altında da olması gereken saç ayakları kavramları bu vesileyle bir hatırlamış olalım. Sadaka, ihtiyaç sahiplerine verilen her türlü maddi ve manevi yardıma denir. Tanıma ne olur dikkat edelim. İhtiyaç sahiplerine verilen her türlü maddi ve manevi yardıma denir. Dolayısıyla Türkçemizde sadaka kavramı kullanırken genelde nafile, işte gönüllü olarak verilen, böyle bir sınıfa giren yardımlar ve genelde de maddi yardımlar akla gelebilir. Ama İslam'ın sadaka tarifi böyle bir tariftir. Yani hem gönüllü olabilir bu yardım, hem yükümlülük üzere olabilir ki onun ne olduğunu şimdi söyleyeceğiz. Hem maddi yardımlar olabilir, hem de manevi, yani maddi olmayıp da başka alanlarda olan yardımlar da olabilir. Hal böyle olunca bu tanımdan da anlaşılacağı üzere sadaka çatı bir kavramdır, temel bir kavramdır. Onun altında ise saç ayakları olabilecek başka kavramlar vardır. Şimdi biz özellikle sadakanın altında olan 5 kavramı burada hatırlamamız lazım. Bu kavramlardan bir tanesi zekat, bir diğeri fitre, yani sadakayı fıtır, bir diğeri adak sebebiyle ortaya konulan tasadduklar. Dördüncüsü fidye ve kefaret kapsamındaki sadakalar. Beşincisi ise tatavvu sadakası, yani gönüllü bağış, bilinen ifadesiyle infak. Bu 5 tane aslında kavram ve sadaka çeşidi de aslında o sadaka kavramının altında değerlendirilir. Bu 5 sadaka şekli de depremzedelere verilebilir. Yani hangisi olursa olsun bu depremzede kardeşlerimize verilebilecek sadakalar olarak değerlendirilir. Ama meseleyi biraz daha anlamış olalım. Şimdi birincisi neydi? Zekat. Farz olan bu, biliyorsunuz. İslam'ın 5 şartından bir tanesidir. Nisap miktarına ulaştığı zaman, üzerinden kameri olarak bir yıl geçtiği zaman artık neyse o zekata konu olan mal, onun 1/40 biri ya da işte ticari bir malsa %2,5'u zekat olarak verilir. En asgarisi bu şekilde değerlendirilir zaten. Kimlere verileceği konusunu Tevbe suresinin 60. ayetinden net bir biçimde Rabbimiz o ayette nazarlarımıza verir. Fakirler, miskinler, zekat toplamakla işte memur olan görevliler, memurlar, müellefe-i kulüp, yani kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, yani boyunduruk altında olanlar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmışlar. Bakın, depremzade kardeşlerimizin çoğu burada sayılan sınıflara girmektedirler. Dolayısıyla zekat o kardeşlerimize verilebilir, verilmelidir de, yani şu anda çok ciddi bir zaruret hali oluştuğu için de önceliğin onlara verilmesi doğrudur ve yapılması gereken en önemli adımlardan bir tanesidir. Bu konuda en fazla sorulan sorulardan bir tanesi de şu: bizim bu seneki zekatımız bitti, gelecek senenin zekatını verebilir miyiz? Evet, bu konuda da hiçbir mahsur yok. Gelecek senenin zekatına yönelik verilir. Onlar not alınır. Gelecek sene hesaplanarak ona göre o zekattan düşülebilir. Genelde zekatı işte böyle bir alışkanlık haline getiren kardeşlerimiz Ramazan'dan Ramazan'a vermeyi mesela hep hesap ediyorlar. Aslında asıl olan kameri takvimde bir yıl üzere tamamlanmış bir şekilde verilmesidir. Ama halen Ramazan'a varmadığımız için Ramazan'a varmadan da verebilir miyiz diye soran kardeşlerimize de aynı şekilde verebiliriz diyebiliriz. İkincisi sadaka-i fıtır. Biliyorsunuz bedenin sadakasıdır o. Bedenin zekatıdır ve Ramazan ayında verilir. Ramazan'ın başlamasıyla ta Ramazan'ın bitişine, bayram sabahı namaz vaktine kadar biliyorsunuz hükmü var. Bu fıtır sadakası da depremzede kardeşlerimize verilebilir. Peki Ramazan gelmeden verilebilir mi? En fazla sorulan sorulardan bir tanesi bu. Evet, hiçbir mahsur yok. Ramazan gelmeden de verilebilir. Verirken zekatı da öyle, fitreyi de öyle. Eğer karşımızda, yani biz kendimiz veriyorsak, karşıdaki alacak, işte ona zekat veya fitre diye belirtmemize gerek yok. Yani bunu ille de bunu belirteceğiz diye bir şart yok. Ama bir hayır kurumu aracılığıyla vereceksek, güvendiğimiz, inandığımız bir hayır kurumu aracılığıyla vereceksek, o hayır kurumuna verirken onu onun zekat ya da fitre ya da işte biraz sonra söyleyeceğimiz infak olduğunu belirtmemizde fayda var. Çünkü o hayır kurumları da sizin verdiğiniz o beyan çerçevesinde ona göre harcamaları yapacaklar. Onun için fitre ile alakalı hüküm de bu şekilde. Üçüncüsü adak sebebiyle tasadduklar. Adak nedir biliyorsunuz? Kişinin ibadet niteliğinde yapacağı bir şeyi Allah'a söz vererek üzerine borç almasıdır. Bu bir borçtur. Borç olduğu için de bu borçtan kurtulması için o adağın yerine getirilmesi gerekir. Burada temel kaide şudur. Belirlenerek adanan şey aynen yerine getirilmedikçe adak yükümlülüğü düşmez. Kaide budur. Yani bunu hiçbir zaman unutmayalım. Dolayısıyla mesela en fazla genelde adak kurban olarak adandığı için onun üzerinden verelim örneği. Diyelim ki bir şahıs kurban kesmeye adak etti. O adağını yerine getirebilmesi için ancak o kurbanı kesmesi gerekir. Yani bazı kardeşlerimiz diyorlar ya ben böyle bir adak adadım ama şimdi adağımı yerine getirmeyeyim de o miktarda parayı fakir fukaraya ya da depremzedelere göndereyim. Bu onun yerine gelir mi? Gelmez. Onun için burada adanan şey neyse eğer mekanda belirtilmişse yani o adak şartı da ortaya koymuşsa onların yerine getirilmesi gerekir. Dolayısıyla adak olarak adanan bir şeyin parasını göndermek o adak sorumluluğunu yani o borcu üzerimizden kaldırmaz. Ama diyelim ki bir yer belirtmedi herhangi bir şekilde o adağı adayan o adağını vekalet yoluyla depremin olduğu bölgelerde güvendiği birisine kestirerek onun etini oradaki fakir fukaraya ya da ihtiyaç sahiplerine dağıtabilir. Ancak bu başlık altında belki sözü geldiği için ona da değinmek gerekir. Diyelim ki akika kurbanı bir çocuğumuz oldu onun akika kurbanını keseceğiz. Bir şükür kurbanıdır malum ya da bir şey oldu biz şükür kurbanı kesmek istiyoruz. Böyle bir niyetimiz vardı mesela akika içinde ya da diğer şey içinde. Bunlar adak olmadığı için onların parasına denk gelecek paraları biz fakir fukaraya dağıtabiliriz. Dolayısıyla adakla akika arasında ya da şükür kurbanı arasındaki farkı da böyle ortaya koymak lazım. Yine aynı şekilde akika kurbanını mesela kestirmek ille de isteyen bir kardeşimiz vekaleten orada deprem bölgelerindeki güvendiği bir kardeşimize bunu kestirebilir. Dördüncüsü fidye veya kefaret kapsamındaki sadakalar. Belirli bir suç var mesela ortada. O suçun telafisi için belli fidyelerin ödenmesi gerekiyor. O da bir Allah hakkıdır malum. Bunlar bu başlık altında değerlendirilir. Genelde fidye meselesi konuşulduğunda oruç fidyesi dikkatlere geliyor biliyorsunuz. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlı kimseler ya da iyileşme ümidi olmayan hastalar ama kendisine oruç farz olan kimseler Ramazan ayı girdikten sonra tutamadıkları günler sayısınca o fidyelerini verebilirler. Vermelilerdir de zaten üzerlerine bu manada yükümlülüktür. Burada en önemli yani soru ve genelde kardeşlerimizin merak ettiği bir şey henüz vakti gelmedi işte Ramazan'a daha varmadık. Diyelim ki varmadan Ramazan fidyesini ödeyebilir miyiz? Bunu ödeyemeyiz. Yani bunu mecburen Ramazan girdikten sonra ya başında ya ortasında ya sonunda ödeyebiliriz. Ama geçmiş yıllarda fidye borcumuz varsa ve halen ödememişsek mesela onu hemen ödeyebiliriz. Ama bu senenin Ramazan'ı için böyle bir şey söz konusuysa beklememizde fayda var. Zaten şu anda depremin yol açtığı enkaz, acılar öyle kolay kolay bitecek gibi değil. Onun için Ramazan'da da ayrıca bir ihtiyaç olacak. Ramazan'daki o ihtiyaca bu fidyeleri en azından yönlendirebiliriz. Dolayısıyla Ramazan fidyesi için buna dikkat etmemiz gerekir. Beşincisi tatavvu sadakası yani gönüllü bağış ya da bilinen anlamıyla infak meselesi ki böyle afetlerde en fazla arttırılması gereken sadakalar da bunlardır. Unutmayalım infak nifakın panzehiridir. Onun ilacıdır aslında. Nifakı ortadan kaldıracak en önemli ilaçtır infak ve infak bizi Allah'a yaklaştıracak en önemli amellerden bir tanesidir. Hal böyle olunca biz infaklarımızı her zaman arttırmak durumundayız. Hele böyle umumi afetlerin yaşadığımız bölgelere yakın olan yerlerde ya da işte farklı İslam coğrafyalarında çoğaldığı zamanlarda bizim daha fazla infaklarımızı arttırmamız gerekiyor. Burada bir hususu gözden kaçırmamamız lazım. İnfak maldan olduğu gibi Allah'ın bize ikram ettiği diğer bütün nimetlerden de olabilir. Allah sana kabiliyet olarak ne vermişse sen onu Allah yolunda infak edebilirsin. Nimet olarak ne vermişse onu Allah yolunda infak edebilirsin. İlim mesela infak edilebilir. Bir kabiliyetin var mesela, o kabiliyetini Allah yolunda harcayabilirsin, infak edebilirsin. Araban var mesela, arabanı bu manada infak edebilirsin. Yani hayır yollarında o arabayı işletebilirsin. Evini mesela bu manada mağdurlara, mustazaflara açarak infak edebilirsin. Yani aklınıza gelebilecek her türlü kalem bunun altına yazılabilir. Dolayısıyla bu zor günlerde hepimizin üzerinde bir yükümlülük var bu infakları ve sadakaları çoğaltma noktasında. Çünkü ortaya çıkan tablo çok feci bir tablo. Acılar çok derin, yaralar çok derin. Elimizden geldiğince herkes bu noktada bazı şeyleri yapma adına gayret içerisinde olmalı ve yaraları sarmaya bu manada adımlar atmalı ki Allah'ın bize merhameti, rahmeti, inayeti daha farklı bir biçimde tecelli etmiş olsun. Mevla hepimizin gayretlerini, çabalarını, sadakalarını, zekatlarını, infaklarını arttırsın ve bu zorlu süreci yüzümüzün akıyla tamamlamayı hepimize nasip eylesin.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.

0: gideriz, nur yolu izle gideriz. Taş barda sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur, biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
3: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerleme'de. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Sesin hayata yön verdiği radyo.
7: Vuslat FM.

Şimdi ağlayamam ben oturup da. Ağlamam şimdi. Şimdi ağlamak vakti değil. Şehadet vaktidir ana. Şimdi her zalim Yezid'dir oy. Her mazlum Zeynep'tir, Hüseyin'dir bana. Şimdi her gün aşuradır ey. Her yer Kerbela'dır bana. Sevdalım nerede?

0: Sesli Makale. Müslümanlar olarak yaşadığımız dünyada gelişen olaylara nasıl bakmamız ve nasıl yorumlamamız gerekiyor? Etrafımızda gelişen olayları doğru olduğuna inandığımız bir bakış açısıyla sizlere aktarıyor, ufkunuza ışık oluyoruz. Gündeme ilişkin seçtiğimiz makale ve yorumları kaçırmayın. Sesli Makale.
1: Abdullah Aslan, Doğru Haber. 10 ile 16 Mayıs Engelliler Haftası. Azim ve kararlılık engel tanımaz. Birçok engelli kardeşimizin bu konudaki gayret ve çabaları dillere destandır. Ayakları olmayıp da vakit namazlarının müdavimi olan kardeşlerimizden, kendi ve sorumluluğundaki insanların iaşesini temin için gayret eden diğer engelli insanlarımıza kadar hepsinin ortaya koyduğu çaba takdire şayandır. Unutulmamalıdır ki herkes bir engelli adayıdır. Bugün başkasının içinde olduğu imtihanı yarın bizler yaşayabiliriz. Onun için bu konudaki empati olmazsa olmazdır. Yaşadığımız şehirlerin, beldelerin herkes için yaşanabilir olması çok ama çok önemlidir. Özel insanların kıymeti, özel uygulamaların devreye sokulmasıyla ölçülür. Bu konuda özellikle mahalli ve merkezi idarelerin sorumlulukları her daim hatırlatılmalıdır. Şu imtihan dünyasında kişinin bakmakla mükellef olduğu insanlara karşı sorumluluğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Unutana bunun günah olarak yeter olduğu Peygamber Efendimiz tarafından ihtar edilmektedir. 10 ile 16 Mayıs arası Engelliler Haftası olarak anılıyor. Bu günler vesilesiyle bir kez daha engelli vatandaşlarımızın haklarının eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Kendilerine tanınan hakların elde edilmesi konusunda zorlanan insanların olduğunu görmekte ve duymaktayız. Şunu ifade etmek gerekir ki, özellikle bu özel insanlara gereken kolaylığın sağlanması çok önemlidir. 10 ile 16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle engelli kardeşlerimizin hayatın her alanına eşit, onurlu ve engelsiz katılımını sağlamanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha ifade etmek gerekir. Asıl engel duyarsızlıkta, ihmalde ve erişilemeyen şehirlerdedir. Erişilebilirlikse bir lütuf değil, temel bir haktır. Eğitimden istihdama, ulaşımdan sosyal hayata kadar her alanda engellerin kaldırıldığı, hakkaniyetin, merhametin ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği bir ortamın oluşması için çalışmalıyız. Bu vesileyle tüm engelli bireylerimize ve fedakar ailelerine selam, muhabbet ve hürmetlerimi iletiyorum. Kalın sağlıcakla.
2: Medet Solmaz, Doğru Haber. Eğitimde terazi bozulursa, Bismihi Teala. Ölçme değerlendirmede taşlar bir kez daha yeniden döşeniyor. Tutar mı tutmaz mı oraya girmeyeceğim. Zaman gösterecek. Bakanlık 2 yıldır bu uygulamayı başlatmış. Galiba çoklu ölçmeyi merkezi sınavlara çekmeyi düşünüyor. Ortaokul ve liselerde yazılılar okul bazlı ve ortak sınavlarla yapılıyor. Ülke, il ve okul genelindeki bu sistem açık uçlu ve kısa cevaplı sorularla öğrenciyi daha gerçekçi ölçmeyi amaçlıyor. Dil derslerinde ise konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri esas alınıyor. Kağıt üstünde bakınca sağlam bir niyet görülüyor. Fakat mesele sistemi kurmaktan çok onu yaşatabilmekte. Asıl soru şu, her okul aynı teraziyi kullanabilecek mi? Devlet okulu başka, özel okul başka telden çalarsa bu düzen yamalı bohçaya döner. Çünkü eğitimde adalet bozulursa emek de güven de yara alır. Yıllardır lise ve üniversite girişlerinde hormonlu notlar konuşuluyor. Okul başarı puanı okul içi disiplini ön planda tutmak için getirdiydi. Çok sürmeden işin cılkı çıktı. Hayalet sınıflar, şişirilen notlar, hatta hormonlu notlar meta dönüştü. Hakkaniyetli davranan okulların suçu ne? Aynı emeğe farklı ölçü konunca çalışanın hakkı gölgede kalıyor. Okul başarı puanı da bu yüzden tartışmalı hale geldi. Popülerlik uğruna verilen yüksek notlar sistemin ayarını kaçırdı. Tamamen kaldırmak ayrı dert, olduğu gibi bırakmak ayrı dert. Bakanlık iki dere arasında kalmış durumda. Çözüm, sınavı artırmakta da, notu yok saymakta da değil. Asıl ihtiyaç, denetimi güçlü, ölçüsü ortak, öğretmeni destekleyen ve öğrenciyi ezmeden geliştiren bir sistemdir. Eğitim dostlar alışverişte görsün diye değil, hakkı teslim etmek için yapılmalıdır. Çünkü adaletin olmadığı yerde başarı da güven de uzun sürmez. Kalın sağlıcakla.
0: Sesli Makale. Sesli Makale. Sesli Makale.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 18 16.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı.
0: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu. Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu an Vuslat FM frekansında olan tüm dinleyicilerimize selam olsun.

Aslı saadette çocuk olmak. Ümmü Halid olmak. Halid bin Said'in küçük kızı. Kırmızı bir elbise var üzerinde. Ve babasıyla beraber Allah Resulü'nün huzurunda. Bu kız çocuğu Habeşistan'da doğduğu için Efendimiz onu görünce "Sene, sene" diye sesleniyor ona. Habeş dilinde güzel kız anlamında. Sohbet ilerledikçe Ümmü Halid Efendimiz'e daha çok yaklaşıyor. Ve bir ara sırtındaki peygamberlik mührüyle oynamaya başlıyor. Halid bin Said hemen müdahale ediyor kızına. Ama Hazreti Peygamber ona engel oluyor. "Bırak, oynasın" diyor. Bir keresinde Efendimiz'e bir yerden kumaş gelmişti. Arasında iki tarafı da işlemeli bir de elbise vardı. "Bana Ümmü Halid'i getirin" buyurdular. Ümmü Halid getirilince elbiseyi ona giydirdiler ve iki kez "Bunu giy, üzerinde eskisin" dediler. Sonra da elbisede bulunan çiçek işlemesini parmaklarıyla göstererek "Ümmü Halid, bak bu güzel, bu çok güzel" dediler. Aslı saadette çocuk olmak, Abdullah, Ubeydullah veya Kesir olmak. Hazreti Abbas'ın çocukları. Fahri Kainat onları yan yana dizer, sonra karşılarına geçer ve "Kim benim yanıma daha önce gelirse ona şunu şunu vereceğim" derdi. Onlar da koşarak gelir, Hazreti Peygamber'in sırtına tırmanır, göğsünün üzerine çıkarlardı. Hazreti Peygamber de onları öpüp bağrına basardı. Abdullah bin Cafer anlatıyor. "Çocukluğumda Abbas'ın oğlu Kusem ve Ubeydullah'la oyun oynadığımız bir sırada Resulullah yanımızdan geçti. Beni gördüklerinde "Şu çocuğu bana uzatınız" buyurdular. Beni bineğinin önüne oturttular. Sonra da Kusem'i göstererek "Şimdi de şunu uzatınız" dediler. Ve onu da terkisine bindirdiler. Sonra da Fahri Kainat başımı üç kere sıvazladılar. Her sıvazlamada da "Ey Rabbim, sen Cafer'in yokluğunu çocuklarına hissettirme ve onun yerini sen doldur" diye dua ettiler. Asr-ı saadette çocuk olmak, Hasan, Hüseyin olmak, Efendimizin gül demetleri. Selman-ı Farisi anlatıyor. Bir gün Resulullah'la birlikte oturduğumuz bir sırada Ümmü Eymen gelerek "Ya Resulallah, Hasan'la Hüseyin kayboldular" dedi. Hazreti Peygamber etrafında oturan bizlere "Kalkınız ve oğullarımı arayınız" buyurdu. Ve herkes bir tarafa dağıldı. Ben de Hazreti Peygamber'in gittiği tarafa yöneldim. Bir dağın eteğine kadar geldik. Bir de ne görelim? Hasan'la Hüseyin birbirlerine sarılmış uyuyorlar. Hazreti Peygamber onların yanına gitti, onları birbirlerinden ayırdı, yüzlerini okşayıp şöyle dedi: "Annem, babam size kurban olsun. Siz ikiniz Allah katında ne kadar değerli ve şereflisiniz." Sonra da birini sağ, öbürünü de sol omzuna aldı. Onları böyle görünce ben dedim ki, "Cennet sizlerin olsun. Ne güzel bir bineğiniz var böyle." Resulullah da şöyle buyurdu: "Ama onlar da ne güzel binicidirler." Asr-ı saadette çocuk olmak, Ümame olmak. Hazreti Zeynep'in küçük kızı. Efendimizin bir başka gülü. Fahri Kainat onu çok seviyor. Ve namaz kılarken bile onu yanından ayırmıyor. Öyle ki Allah Resulü namaz kılarken Ümame onun sırtına biniyor. Rüküye eğildiği sırada Efendimiz onu yere indiriyor. Kalkarken de yine dedesinin sırtında. Ve bir gün olur. Ümame hastadır. Ve bu hastalıktan kurtulamayacaktır. Hazreti Zeynep babasının gelmesi için haberci gönderir.
Hazreti Peygamber torununu son kez görecektir. İçeri girip Ümame'nin yanına oturunca Ümame hemen dedesinin kucağına çıkar ve ona sokulur. Allah Resulü onu bu halde görünce gözlerinden yaşlar boşalır. Şefkat ve merhamet nazarıyla dolmak veya asr-ı saadette çocuk olmak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: İsop King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsop King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Vuslat FM. www.vuslatfm.com.tr

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 16 Mayıs. Günün ayeti. Ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin affı bol olandır. O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada bile sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O kötülükten sakınanı daha iyi bilir. Bakara Suresi 216. Günün hadisi. Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse Allah-u Teala ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kaynak Ebu Davud. Günün sözü. Madem ki kendinde bir dert veya pişmanlık hissediyorsun, bu Allah'ın sana olan yardımının ve sevgisinin bir delilidir. Hazreti Mevlana. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, Peygamberimizin tertip, düzen ve estetiğe verdiği önem 2. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kalp hakkında şöyle buyurmuştur. Dikkatli ve uyanık olunuz. Bedenin içinde bir lokmacık et parçası vardır ki iyi olursa bütün beden iyi olur. Bozuk olursa bütün beden bozuk olur. İşte o et parçası kalptir. Kalp manevi açıdan bakıldığında bir semboldür. İyi değerlerle beslendiğinde sahibine yol gösterir. Estetik duygusu da böyle bir kalbe sahip olmakla başlar. Kalp fesada uğramış ise o kişide iyilik duygularının ve estetik anlayışının gelişip serpilmesini beklemek hayal olur. Ruhun beslenmesi de ihsan metoduyla mümkündür. Yani Müslüman ahlaki şuurun gelişmesini sağlayacak ve davranışlarını en güzel, en ölçülü şekilde ayarlamaya özen gösterecek. Bunun için de Cenab-ı Hak tarafından görülüp gözetildiğinin ilahi bir denetim altında bulunduğunun farkında olacak. Bu ince noktayı akıldan ırak tutmayan kişi yanlış işten, eksik ve hatalı davranıştan kaçınacak. Dolayısıyla güzelliği, doğruluğu, iyiliği, estetiği yakalayabilecektir. Cenab-ı Hak bize, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyi hal ver, ahirette de diye dua yapmamızı emreder. Bundan anlıyoruz ki Müslüman hem ahireti hem de dünyayı düşünecektir. Ama onun dünyası düzensiz, karışık, dağınık bir dünya olamaz. İşte bunun için olsa gerek ki Peygamberimiz aleyhisselam bedi zevkler üzerinde önemli durur. Onun şu hadisleri bu açıdan çok enteresandır. Allah güzeldir, güzelliği sever. Allah her şeyde ihsanı, keyfiyetçe güzelliği ve zerafeti emretti. Bir insan herhangi bir iş yaptığında Allah o işin en iyi şekilde yapılmasını sever buyuran sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bir kabrin bile iyi kazılmasını ve cenaze toprağı verildikten sonra iyi örtülmesini ister. O bir gün bir cenaze merasimine, muhtemelen oğlu İbrahim'in cenazesine gitti, mevtayı toprağa verdiler, üstünü örttüler fakat kabirde bir kazılış hatası vardı. Bir taraf eğri görünüyordu. Peygamberimiz aleyhisselam bunun hemen düzeltilmesini emretti. Orada bulunanlar bu ölüyü rahatsız mı eder dediler. Peygamberimiz aleyhisselam bunlara şu cevabı verdi. Hayır, gerçekte böyle şeyler ölüyü ne sıkar ne de rahatlık verir. Fakat bu sağ olanların gözüne güzel görünmek içindir. Günün duası. Allah'ım sen yardım istenilensin. Dualar ancak sana ulaşır. Duaları sen kabul edersin. Güç ve kuvvet Allah ile birlikte vardır. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı sona erdi.

0: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Muslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
7: Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu yitirmiş bulup da doğru yola iletmedi mi? Seni fakir bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi ezme, dilenciyi azarlama ve Rabbinin nimetini anlat, anlat, anlat, anlat.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
3: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
4: Nakşolur gül şehadet.
3: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0 551 494 çift 0.

0: 61 Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
1: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdava çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bugün bir salavat getirdiniz mi?

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet. Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
7: Ashab: Ey Allah'ın Resulü,
6: onlar kimdir? Bize anlat dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
7: Onlar aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi Allah, çok seviyoruz.
8: Sizi çok seviyoruz.
9: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

0: Telefon 0545 347 1816.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132, www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
7: Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Şu an Vuslat FM frekansını dinliyorsunuz. 101.1.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru.

16. Bölüm. Fil olayının 17. yılı. Beni Mahzun kabilesinin ele avuca sığmaz, şirret, şerrinden şeytanın kaçacağı kadar zeki bir delikanlısı vardır. Amr bin Hişam bin Mugire. Güçlü kuvvetliydi. Kuvvetinin çok ötesinde parlak bir zekaya sahipti. Ancak bu zekasını o, dürüst insanlara yakışır şekilde kullanma yolunu tercih etmiyor, ona buna sataşmak, halk üzerinde baskı vasıtası olarak değerlendirmek istiyordu. Zengin, sözü geçen bir ailenin çocuğuydu. Servet, kuvvet ve zeka bir araya gelmişti. Fakat bunları bir araya getirip değerlendirecek insan yoktu ortada. Böyle olunca da Amr bin Hişam kelimenin tam manasıyla şımarık bir delikanlı olmuştu. Her bulduğu fırsatta etrafındakilere çatıyor, her defasında etrafındaki avanesinin de işe karışmasıyla üstün ve galip çıkıyordu. Bir gün Abdullah bin Cüda'nın evinde verilen bir ziyafette Haşimilerden Ebu Talib'in yeğeni Muhammed bin Abdullah'la yan yana oturuyordu. Davette birçok insan vardı. Amr bin Hişam daha rahat oturabilme bahanesiyle Muhammed bin Abdullah'ı yerinden kaldırıp uzaklaştırmada fayda görüyordu. Aslında asıl maksat rahat oturmak değil, kavga çıkarmaktı. Kavga yapmayınca huzursuz olan tabiatı ona rahat vermiyor, yanındakilere sataşmaya itiyordu. İkisi de aynı yaşlarda iki delikanlıydı. Amr bin Hişam, Muhammed bin Abdullah'ı yavaş yavaş itmeye başladı. Bir, iki, üç kere itince, ''Ne oluyorsun?'' sorusunu, ''Başka tarafa git, rahatsız oluyorum.'' diyerek cevaplandırdı. Muhammed bin Abdullah, herkesin imrendiği bir edebin ve terbiyenin sahibi olmakla beraber, sırf Amr bin Hişam'ın arzusu yerine gelsin diyerek orasını terk edemezdi. Diğerinin huysuzluğu artınca kapıştılar. Amr, bu kavgaya kazanacağından emindi. O güne kadar karşısındakine mağlup olmuş değildi. Rakibinden biraz daha gösterişli bir vücudu vardı. Fakat kavga sırasında Muhammed bin Abdullah'ın kendini sert bir şekilde itmesi sonucu yere yuvarlandı. Bacağından kan akmaya başladı. Araya girenler onları ayırdı. İslam tarihinde asıl adı unutulacak ve Ebu Cehil diye bilinecek olan Amr bin Hişam'ın bacağındaki bu yaranın izi ölünceye kadar kalmıştı. Kimselerin karşısında pes etmeyi bilmeyen Amr, Kureyş'ten pek çok insan önünde perişan olmuştu. Bu hadise Amr bin Hişam'ın içinde sönmeyen bir kin ateşi yakmış bulunuyordu.

20. Yıl. Hire hükümdarı Numan bin Münzir, her sene olduğu gibi bu yılda büyük bir kervan hazırlamıştı. Kervan ticaret eşyası taşıyordu. Araplarca meşhur olan Ukas, Mecenne, Zülmecaz gibi panayırları dolaşacak, alışveriş yapacaktı. Ancak Arap kabileleri arasında bir düzenin mevcut olmaması ve her an bir baskının yapılıp yağmalanması tehlikesi vardı. Bu sebeple yapacağı yolculuk esnasında kabilelerin tanıyacağı, kendisine emniyet tanıyacağı bir kişinin bu kervana reislik etmesi mecburiydi. İhsanları dillere destan olan Hire hükümdarı Numan bin Münzir'in sarayı, bahşiş istemek üzere gelen pek çok Arap'la tanışmıştı. Bugün de yine Berraz bin Kays ve Urbe bin Utbe onun yanındaydı. Numan, hazırlanan kervanın önüne düşerek onu selametle Arap kabileleri arasında dolaştırıp getirecek bir adam aradığını söyledi. Berraz, ''Kinanelilere karşı korumayı ben üzerime alırım.'' dedi. Numan, ''Ben bilhassa Necit ve Tihemililere karşı koruyacak bir adam istiyorum.'' dedi. Bu defa Urbe, ''Ben istediğin şekilde koruyabilirim.'' dedi. Berraz, ''Kinanelilere karşı da koruyabilir misin?'' ''Elbette, hatta bütün insanlara karşı korurum.'' ''Bunu yapamazsın. Ben olmadıkça onu Kinane kabilesinde geçirmek senin işin değildir.'' ''Sen kim oluyorsun?'' ''Kinaneliler seni ahlaksızlığın sebebiyle istenmeyen adam olarak ilan edip aralarından sürüp çıkarmadılar mı?'' Berraz bozulmuştu. Bir anda içinde biriken kin ve düşmanlık anlatılabilecek gibi değildi. Kalbinde şu cümleler birkaç defa çınladı. ''Bunu senden acı şekilde çıkarmasını bilirim.'' Numan bu vazifeyi Urve'ye vermiş, kervan hareket etmişti. Berraz da kervana katılmış bulunuyordu. Fedek'e geldiklerinde konak verildi. O zamana kadar aksilik olmamış, hadise çıkmamıştı. Fedek'te konakladıkları zaman Urve, Berraz'ı elinde falokları evirip çevirir halde buldu. ''Ne yapıyorsun ey Berraz?'' dedi. ''Seni öldürmeye izin var mı yok mu diye bakıyorum.'' Urve işi şakaya vurdu. ''Sen de bunu yapacak kudret mi var?'' Zaten Berraz'ın da şaka yaptığı kanaatindeydi. Öldürme düşüncesinde olan maksadını böyle açığa vurmazdı. Daha sonra Urve eğlenceye daldı. İçti, sarhoş oldu, çaldı, eğlendi. Neticede baygın halde çadırına taşıdılar. Gece yarısı el ayak çekildi. Ancak bu vaktin gelmesini heyecanla bekleyen bir kişi uyanıktı. Ayaklarının ucuna basa basa Urve'nin çadırına ilerleyen bu adam Berraz'dan başkası değildi. Çadırın perdesini hafifçe araladı. Sonra içeriye bir gölge sığdı. İhtiyatlı davranıyordu. Elinde bir kılıç taşımaktaydı. Urve vücuduna hafifçe bastırılan kılıcın verdiği sızıyla uyandı ve tepesinde yalın kılıç bekleyen birini gördüğü zaman sarhoşluğundan eser kalmamıştı. Hele karanlıkta yarı yarıya seçebildiği bu hayaletin Berraz olduğunu anlayınca onu hemen oracıkta öldürüvermediği için bin pişman olmuş fakat iş işten geçmişti. ''Allah aşkına beni öldürme Berraz. Evet itiraf ederim ki ben sana bir kötülük yapmış durumdayım. Ama artık Berraz'ın dinleyeceği bir mazeret yoktu. Numan bin Münzir'in yanındaki hadiseden beri hep bu fırsatın çıkmasını beklemiş durmuştu. Hem şimdi onu sağ bırakırsa, yarın kendisinin sağ kalabileceğini kimse söyleyemezdi. Elindeki kılıç havaya kalktı ve sonra hızla indi. Bunu boğuk bir feryat, bir debeleniş takip etti. Kılıç ilk inişiyle yetinmedi. Bu defa tekrar yükseldi ve bir ok gibi ayaklarının altında çırpınmakta olan vücudu onu yere mıhlamak istercesine saplandı. Gerçekten de Urve'nin vücudu bir iki saniye sonra hareketsiz kaldı. Berraz, intikamını alan bir gönlün sahibi olarak çadırı terk ettiğinde artık Urve'nin ciğerleri nefes almıyor, kalbi atmıyordu. Halbuki o,
biraz evvel içtiği şarabın tesiriyle dünyayı toz pembe görüyor, yüzlerce develen meydana gelen bir kervanın ve onun taşıdığı geniş bir servetin başında bulunduğunu düşünüyordu. Berraz, daha sonra bu kervanı aldığı gibi Hayber taraflarına götürmüş, güç yetirebildiği bir kısmına sahip çıkmıştı. Hayber'e vardığında artık meselenin kapanmış olduğunu düşünüyordu. Halbuki yola Urve ile birlikte çıktığı biliniyor, Urve'nin nerede olduğu bilinmiyordu.

0: Ne istiyorsunuz?
1: Urvi'yi arıyoruz. Onunla işimiz var. Beraz yanındaki eşyayı gösterdi. Biriniz bunu beklesin. Biriniz de benimle gelsin. Birisi kaldı, diğeri onun yanına katıldı. Bir müddet yürüdüler. Bir viraneye girdiler. İçeride bir feryat duyuldu, bir kapışma oldu. Daha sonra Beraz tek başına oradan çıktı. Diğerinin yanına geldi. ''Urvi arkadaşınla birlikte seni bekliyor.'' dedi. Beraberce gittiler, içeri girdiler. Adam hala Urvi ile arkadaşıyla görüşeceği kanaatindeydi. Açık bir kapıdan önce Beraz girdi, arkasından kendisi. Ama girer girmez arkadaşının kanlar içinde serilip yatan cesedini gördü. Derhal silahına davrandı. Ama Beraz'ın elinde bulunan ve göğsüne dayanan kama ona çok geç kaldığını hatırlatıyordu. Son bir gayretle fakat ümitsizce Beraz'a saldırdı. 3-5 saniyelik bir kapışma oldu. Adamın elleri gevşedi. Gözleri büyüdü. Bir külçe gibi yere yığıldı. Kama çekildi. Adamın elbisesiyle silindi. Sonra onu kendi haline bırakan Beraz, hiçbir şey yokmuş gibi soğukkanlı adımlarla viraneyi terk etti. Viranenin duvarları birkaç dakika çırpınan, kıvranan, daha sonra hareketsiz kalan bir adamın acıklı halini seyretti. Kimdi bu adamlar? Urvi'yi ne yapacaklardı? Onun öldüğünü duydular da intikam peşine mi düşmüşlerdi? Alacakları mı vardı? Bu konu halen açıklığa kavuşmuş değil. Beraz, Kinane kabilesinden, Urvi ise Kayız kabilesindendi. Uzun yılların yerleştirdiği bir adet olarak Urve'nin intikamı mutlaka alınacaktı. Bir gün bu cinayet öğrenilecek, Kay kabilesinin bağlı bulunduğu Hevazin kolu Kinane'nin üzerine yürüyecekti. Kure ise Kinane'nin bir koluydu. Bir kabileden kadın veya erkek, büyük veya küçük, iyi yahut kötü bir kişi öldürüldüğü zaman, ölenin kabilesi kılıç çeker, öldüreni bulur, öldürürdü. Bu olmadığı takdirde öldürenin akrabası veya kabilesi hedef alınır, onlardan bir yahut birkaç adam öldürülürdü. Bu ise karşı tarafta intikam hissini doğurur, kan davası büyür, bazen iki kabile fertleri tükeninceye kadar savaş devam ederdi. Ölenin kim olduğu önemli değildi. Aynı kabileden olup da can düşmanı olan biri bile öldürülse, onun intikamını almak üzere canla başla çalışmak her birinin vazifesiydi. Daha önce onun olan kılıçlar sıyrılır, düne kadar sevmediği, nefret ettiği, düşman bildiği adamın intikamını almak için koşulurdu. Öldürenin tarafı da aynıydı. Birer birer herkes bu öldürmeden suçlu sayılır, ele geçirildiği zaman katil olarak değerlendirilir, ona göre ceza verilirdi. Berrez, edepsiz, ahlaksız biriydi. Bu sebeple kendisine kabilesi arasında yaşama hakkı tanınmamış, kovulmuştu. Bu durum kabileler arasında ilan edilmiş, duyurulmuştu. Bununla beraber onun bu suçu yine Kinane'ye ve Kinane'den türeyen kabilelere yüklenecek, birçok kabileden hesap sorulacaktı. Bunu bilen Beraz, bütün ahlaksızlığına rağmen bir mektup yazarak durumu bildirip hazırlıklı olmalarını anlatmayı düşündü. Kureyş'in büyüklerinden Harp bin Ümeyye'ye gönderdiği bir mektupta Urve'yi öldürdüğünü anlattı. Harp bin Ümeyye mektubu aldığı zaman sendeledi, sarardı, telaşlandı. Derhal ihtiyar, tecrübe sahibi birkaç kişiyi çağırdı. Meclisi birden heyecan sarıvermişti. Herkesin vardığı ilk netice, Harp bin Ümeyye'nin onlar gelmeden vardığı neticeydi. Kaysa Aylan kabilesi bizden öcünü almadıkça durmaz. Bunu ben de biliyorum diye yemin etti. Harp, göz yumacaklarını asla zannetmem. Ancak bu işi nasıl önleyebilir yahut nasıl hafifletebiliriz? Ahlaksız, rezil herif. Başımıza belayı sardı. Dünyada ondan edepsizi yoktur. Menhaniyetin her çeşidi onda vardır. Harp söze karıştı. Beraz'a sövmekle elde edilecek hiçbir şey yok. Eğer olsaydı ardından yığın yığın küfürler postalardık. Şu anda yanımızda değil ki yakalayalım ve işte Urve'yi öldürün, canınız ne isterse yapın diyelim. Bu iş oldu bittiye getirilmez ki. Biz sesimizi çıkarmazsak onlar da bir şey demezler, kapanır gider diyelim. İki gün sonra haber onlara da ulaşacak ve önüne geçemeyeceğimiz fena işler olacak. Ben sizi ona küfür söylemeniz için değil, derdin çaresini beraberce düşünelim diye çağırdım. Evet, ne yapalım? Biri şu fikri ortaya attı. En iyisi onlar hücuma kalkmadan evvel gidip özür dilemek ve gerekirse Urve'nin diyetini vermektir. Bu teklifi yerinde bulmayan olmadı. Kimse itiraz etmedi. Derhal hazırlık görüldü ve yola çıkıldı. Urve'nin amcası oğlu Ebu Bera Amir bin Malik onları misafir olarak karşıladı, ağırladı, türlü ikramlar etti. Adamın yaptığı bu ikramlar karşısında ''Urve'yi bizim kabileden Beraz öldürmüş'' demeye dilleri varmadı. Netice olarak ''Necdet'le Tihame arasında bir şeyler olmuş, fakat halen mesele açıklığa kavuşmuş değil'' diyerek bir şeyler söylemek istediler. Ama Ebu Bera işin üzerine düşmedi. Neler oldu diye sormadı. Onlarsa daha fazlasını söyleyemediler ve sonra vedalaşarak ayrıldılar.''

Onların gitmesinden bir iki saat sonra gelen bir haberci, Ebu Bera'yı bularak kara haberi verdi. Ebu Bera, beyninden vurulmuşa döndü. Demek Kureyşli misafirler bunun için gelmişlerdi. Birden köpürdü. Harp bin Ümeyye beni oyaladı, aldattı. Zaten Kureyş hileden başka ne yapar ki? Vallahi artık hiçbir Kinaneli Ukas Banayrı'na ayak basamayacaktır, dedi. Mesele bir anda alevlendi. Bera biraz önce samimiyetle yolcu ettiği Kureyşlilere karşı kin ve nefretle dolmuştu. Eline geçirdiği anda parçalamaktan hiç çekinmezdi. Kısa zamanda hazırlanan bir birlik süratle Harp bin Ümeyye ve arkadaşlarının ardına düştü. Güneş batmak üzereydi. Kureyşliler bir şey yapamadan dönmenin huzursuzluğu içindeydiler. Kimi meseleyi açıkça konuşamadıklarına pişmandı. Kimi açıklanmış olsa neticenin daha kötü olacağını söylüyordu. Bu sırada ardına bakanlardan biri tozu dumana katıp gelen bir birliği gördü ve ''Yandık!'' diye haykırdı. Bir anda başlar çevrildi. Eller ister istemez kılıçların kabzalarını buldu. Kaçınılmaz bir dövüşün eşiğinde oldukları anlaşılıyordu. Büyük bir ihtimalle bunlar Kaysı Aylan'dandı. ''Son süratle hareket etmemiz lazım. Onlar yetişmeden harem sahasına girelim. Eğer Kaysı Aylan'dan iseler canımızı kurtarmış oluruz.'' Değillerse de bir şey kaybetmiş sayılmayız. Bu sözü kimin söylediği bilecek halde değillerdi. Bundan başka bir çareyi düşünecek zamanları da yoktu. Teklif münakaşasız kabul edildi. Develer arkalarına inen sopaların eşliğinde koşar adımlarla Mekke'ye doğru ilerlemeye başladılar.

bir kovalamaca başladı. Öndekilerin rahat bir yürüyüşle yollarına devam ederken birden hızlanmaları arkadan gelenleri daha da gayrete getirmişti. Kırbaçlar iniyor, develer can acısıyla koşuyor, aradaki mesafe gittikçe azalıyordu. Nihayet arkadakiler yetişmiş, arada bir ok atımı mesafe kalmıştı. ''Durun Kureyş'in alçakları, Urve'nin kanı yerde kalmayacak. Durun, kaçmayın katiller, intikam alacağız. Mertseniz kaçmayın.'' Harp bin Ümeyye, kulaklarının ucundan vızıldayarak geçen bir okun ileride kumlara saplandığını dehşetle gördü. Kaçmanın fazla bir faydası kalmamıştı. Ancak harem sahasına ulaşmalarına da pek az bir mesafe kalmıştı. ''Biz de onlara ok yağdıralım.'' Bu sözü Harp kendi mi söyledi yoksa içlerinden birinin fikri miydi bilinmedi. Eller derhal yaylara, oklara uzandı. Bir taraftan kaçarken, bir taraftan da arkadan gelenlere ok yağdırmaya başladılar. ''Durun, kozumuzu mertçe paylaşalım. Kaçmak yiğitlik değildir.'' gibi seslere kulak vermiyorlardı. Kendilerinin birkaç misli fazla olan bir topluluğa karşı savaşmaya çıkmak, bile bile ölümün kucağına atılmak demekti. Ok yağdırarak süren kovalamaca, arkadakilerin hızlarını kesmişti. İstedikleri süratle takip edemiyorlardı. Güneş, tepelerin ardından kaybolduğu sırada önde gidenler derin bir nefes alma imkanını buldular. Arkadan gelenler harem hududunda durdular. Çünkü bu saha içinde kavga etmek, kan dökmek haramdı. Bir kan davası yürütürken bir başka haram işi yapmak doğru olamazdı. ''Ey Kureyşliler, bu defa elimizden kurtuldunuz. Ancak Urve'nin kanı yerde kalmayacaktır. Sizinle Ukaz'da görüşmek üzere ayrılıyoruz. Buluşma yerimiz Ukaz'dır.'' dediler. Harp, ilk tehlikeyi ucuz atlattıklarının memnuniyeti ve ileride tekrar başlarına gelecek belanın korkusuyla karışık, acayip bir sesle Berraz'ın yedi geçmişini için alan ağır küfürler savurdu. Şu anda bir eline geçirse, dünyaya geldiğine bin pişman eder, aklına gelen işkencelerin her birini acımadan tatbik ederdi. Ama ne yazık ki Berraz, eline geçirdiği kervanın nimetleriyle zevk ve safa sürüyordu. Kureyş'in özellikle Harbin ve arkadaşlarının ne halde olduklarını düşünmüyordu bile.

0: Royaliz Bags ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bags sundu. Royaliz Bags sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.
3: Kesilir bir gün, kesilir bir gün tüm zalim eller, zalim eller. Yıkılır bir gün despot düzenler.
4: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
5: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
4: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
5: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Koca Vezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365 çift 0 94. Dostlar Ticaret.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: İnfak, fitre ve zekatlarımızı depremzedelere verebilir miyiz?
1: Elbette verebiliriz ve vermeliyiz de, ama bunun için bazı önemli hususlar var. Bu vesileyle bu hususları bir hatırlamakta fayda var. Öncelikle bir sadaka kavramının üzerinde bir duralım. Sadaka kavramı deyince tam olarak ne anlamamız gerektiğini iyice bir kavrayıp onun altında da olması gereken saç ayakları kavramları bu vesileyle bir hatırlamış olalım. Sadaka, ihtiyaç sahiplerine verilen her türlü maddi ve manevi yardıma denir. Tanıma ne olur dikkat edelim. İhtiyaç sahiplerine verilen her türlü maddi ve manevi yardıma denir. Dolayısıyla Türkçemizde sadaka kavramı kullanırken genelde nafile, işte gönüllü olarak verilen böyle bir sınıfa giren yardımlar ve genelde de maddi yardımlar akla gelebilir. Ama İslam'ın sadaka tarifi böyle bir tariftir. Yani hem gönüllü olabilir bu yardım, hem yükümlülük üzere olabilir ki onun ne olduğunu şimdi söyleyeceğiz. Hem maddi yardımlar olabilir, hem de manevi, yani maddi olmayıp da başka alanlarda olan yardımlar da olabilir. Hal böyle olunca bu tanımdan da anlaşılacağı üzere sadaka çatı bir kavramdır, temel bir kavramdır. Onun altında ise saç ayakları olabilecek başka kavramlar vardır. Şimdi biz özellikle sadakanın altında olan 5 kavramı burada hatırlamamız lazım. Bu kavramlardan bir tanesi zekat, bir diğeri fitre, yani sadakayı fıtır, bir diğeri adak sebebiyle ortaya konulan tasadduklar, dördüncüsü fidye ve kefaret kapsamındaki sadakalar, beşincisi ise tatavvu sadakası, yani gönüllü bağış, bilinen ifadesiyle infak. Bu 5 tane aslında kavram ve sadaka çeşidi de aslında o sadaka kavramının altında değerlendirilir. Bu 5 sadaka şekli de depremzedelere verilebilir. Yani hangisi olursa olsun bu depremzede kardeşlerimize verilebilecek sadakalar olarak değerlendirilir. Ama meseleyi biraz daha anlamış olalım. Şimdi birincisi neydi? Zekat. Farz olan bu, biliyorsunuz. İslam'ın 5 şartından bir tanesidir. Nisap miktarına ulaştığı zaman, üzerinden kameri olarak bir yıl geçtiği zaman artık neyse o zekata konu olan mal, onun 1/40'ı ya da işte ticari bir malsa %2,5'u zekat olarak verilir. En asgarisi bu şekilde değerlendirilir zaten. Kimlere verileceği konusunu Tevbe suresinin 60. ayetinden net bir biçimde Rabbimiz o ayette nazarlarımıza verir. Fakirler, miskinler, zekat toplamakla işte memur olan görevliler, memurlar, müellefe-i kulub, yani kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, yani boyunduruk altında olanlar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmışlar. Bakın, depremzede kardeşlerimizin çoğu burada sayılan sınıflara girmektedirler. Dolayısıyla zekat o kardeşlerimize verilebilir, verilmelidir de, yani şu anda çok ciddi bir zaruret hali oluştuğu için de önceliğin onlara verilmesi doğrudur ve yapılması gereken en önemli adımlardan bir tanesidir. Bu konuda en fazla sorulan sorulardan bir tanesi de şu: bizim bu seneki zekatımız bitti, gelecek senenin zekatını verebilir miyiz? Evet, bu konuda da hiçbir mahsur yok. Gelecek senenin zekatına yönelik verilir. Onlar not alınır. Gelecek sene hesaplanarak ona göre o zekattan düşülebilir. Genelde zekatı işte böyle bir alışkanlık haline getiren kardeşlerimiz Ramazan'dan Ramazan'a vermeyi mesela hep hesap ediyorlar. Aslında asıl olan kameri takvimde bir yıl üzere tamamlanmış bir şekilde verilmesidir. Ama halen Ramazan'a varmadığımız için Ramazan'a varmadan da verebilir miyiz diye soran kardeşlerimize de aynı şekilde verebiliriz diyebiliriz. İkincisi sadaka-i fıtır. Biliyorsunuz bedenin sadakasıdır o. Bedenin zekatıdır ve Ramazan ayında verilir. Ramazan'ın başlamasıyla ta Ramazan'ın bitişine, bayram sabahı namaz vaktine kadar biliyorsunuz hükmü var. Bu fıtır sadakası da depremzede kardeşlerimize verilebilir. Peki Ramazan gelmeden verilebilir mi? En fazla sorulan sorulardan bir tanesi bu. Evet, hiçbir mahsur yok. Ramazan gelmeden de verilebilir. Verirken zekatı da öyle, fitreyi de öyle. Eğer karşımızda, yani biz kendimiz veriyorsak, karşıdaki alacak işte, ona zekat veya fitre diye belirtmemize gerek yok. Yani bunu ille de bunu belirteceğiz diye bir şart yok. Ama bir hayır kurumu aracılığıyla vereceksek, güvendiğimiz, inandığımız bir hayır kurumu aracılığıyla vereceksek, o hayır kurumuna verirken o onun zekat ya da fitre ya da işte biraz sonra söyleyeceğimiz infak olduğunu belirtmemizde fayda var. Çünkü o hayır kurumları da sizin verdiğiniz o beyan çerçevesinde ona göre harcamaları yapacaklar. Onun için fitre ile alakalı hüküm de bu şekilde. Üçüncüsü adak sebebiyle tasadduklar. Adak nedir biliyorsunuz? Kişinin ibadet niteliğinde yapacağı bir şeyi Allah'a söz vererek üzerine borç almasıdır. Bu bir borçtur. Borç olduğu için de bu borçtan kurtulması için o adağın yerine getirilmesi gerekir. Burada temel kaide şudur: belirlenerek adanan şey aynen yerine getirilmedikçe adak yükümlülüğü düşmez. Kaide budur. Yani bunu hiçbir zaman unutmayalım. Dolayısıyla mesela en fazla genelde adak kurban olarak adandığı için onun üzerinden verelim örneği. Diyelim ki bir şahıs kurban kesmeye adak etti. O adağını yerine getirebilmesi için ancak o kurbanı kesmesi gerekir. Yani bazı kardeşlerimiz diyorlar ya, ben böyle bir adak adadım ama şimdi adağımı yerine getirmeyeyim de o miktarda parayı fakir fukaraya ya da depremzedelere göndereyim. Bu onun yerine gelir mi? Gelmez. Onun için burada adanan şey neyse, eğer mekanda belirtilmişse, yani o adak şartı da ortaya koymuşsa, onların yerine getirilmesi gerekir. Dolayısıyla adak olarak adanan bir şeyin parasını göndermek o adak sorumluluğunu, yani o borcu üzerimizden kaldırmaz. Ama diyelim ki bir yer belirtmedi herhangi bir şekilde o adağı adayan, o adağını vekalet yoluyla depremin olduğu bölgelerde güvendiği birisine kestirerek onun etini oradaki fakir fukaraya ya da ihtiyaç sahiplerine dağıtabilir. Ancak bu başlık altında belki sözü geldiği için ona da değinmek gerekir. Diyelim ki akika kurbanı, bir çocuğumuz oldu, onun akika kurbanını keseceğiz. Bir şükür kurbanıdır malum, ya da bir şey oldu, biz şükür kurbanı kesmek istiyoruz. Böyle bir niyetimiz vardı mesela akika içinde ya da diğer şey içinde. Bunlar adak olmadığı için onların parasına denk gelecek paraları biz fakir fukaraya dağıtabiliriz. Dolayısıyla adakla akika arasında ya da şükür kurbanı arasındaki farkı da böyle ortaya koymak lazım. Yine aynı şekilde akika kurbanını mesela kestirmek ille de isteyen bir kardeşimiz vekaleten orada deprem bölgelerindeki güvendiği bir kardeşimize bunu kestirebilir. Dördüncüsü fidye veya kefaret kapsamındaki sadakalar. Belirli bir suç var mesela ortada. O suçun telafisi için belli fidyelerin ödenmesi gerekiyor. O da bir Allah hakkıdır malum. Bunlar bu başlık altında değerlendirilir. Genelde fidye meselesi konuşulduğunda oruç fidyesi dikkatlere geliyor biliyorsunuz. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlı kimseler ya da iyileşme ümidi olmayan hastalar ama kendisine oruç farz olan kimseler Ramazan ayı girdikten sonra tutamadıkları günler sayısınca o fidyelerini verebilirler. Vermelilerdir de zaten üzerlerine bu manada yükümlülüktür. Burada en önemli yani soru ve genelde kardeşlerimizin merak ettiği bir şey, henüz vakti gelmedi, işte Ramazan'a daha varmadık. Diyelim ki varmadan Ramazan fidyesini ödeyebilir miyiz? Bunu ödeyemeyiz. Yani bunu mecburen Ramazan girdikten sonra ya başında ya ortasında ya sonunda ödeyebiliriz. Ama geçmiş yıllarda fidye borcumuz varsa ve halen ödememişsek mesela onu hemen ödeyebiliriz. Ama bu senenin Ramazan'ı için böyle bir şey söz konusuysa beklememizde fayda var. Zaten şu anda depremin yol açtığı enkaz, acılar öyle kolay kolay bitecek gibi değil. Onun için Ramazan'da da ayrıca bir ihtiyaç olacak. Ramazan'daki o ihtiyaca bu fidyeleri en azından yönlendirebiliriz. Dolayısıyla Ramazan fidyesi için buna dikkat etmemiz gerekir. Beşincisi tatavvu sadakası, yani gönüllü bağış ya da bilinen anlamıyla infak meselesi, ki böyle afetlerde en fazla arttırılması gereken sadakalar da bunlardır. Unutmayalım, infak nifakın panzehiridir. Onun ilacıdır aslında. Nifakı ortadan kaldıracak en önemli ilaçtır infak ve infak bizi Allah'a yaklaştıracak en önemli amellerden bir tanesidir. Hal böyle olunca biz infaklarımızı her zaman arttırmak durumundayız. Hele böyle umumi afetlerin yaşadığımız bölgelere yakın olan yerlerde ya da işte farklı İslam coğrafyalarında çoğaldığı zamanlarda bizim daha fazla infaklarımızı arttırmamız gerekiyor. Burada bir hususu gözden kaçırmamamız lazım. İnfak maldan olduğu gibi Allah'ın bize ikram ettiği diğer bütün nimetlerden de olabilir. Allah sana kabiliyet olarak ne vermişse sen onu Allah yolunda infak edebilirsin. Nimet olarak ne vermişse onu Allah yolunda infak edebilirsin. İlim mesela infak edilebilir. Bir kabiliyetin var mesela, o kabiliyetini Allah yolunda harcayabilirsin, infak edebilirsin. Araban var mesela, arabanı bu manada infak edebilirsin. Yani hayır yollarında o arabayı işletebilirsin. Evini mesela bu manada mağdurlara, mustazaflara açarak infak edebilirsin. Yani aklınıza gelebilecek her türlü kalem bunun altına yazılabilir. Dolayısıyla bu zor günlerde hepimizin üzerinde bir yükümlülük var bu infakları ve sadakaları çoğaltma noktasında. Çünkü ortaya çıkan tablo çok feci bir tablo. Acılar çok derin, yaralar çok derin. Elimizden geldiğince herkes bu noktada bazı şeyleri yapma adına gayret içerisinde olmalı ve yaraları sarmaya bu manada adımlar atmalı ki Allah'ın bize merhameti, rahmeti, inayeti daha farklı bir biçimde tecelli etmiş olsun. Mevla hepimizin gayretlerini, çabalarını, sadakalarını, zekatlarını, infaklarını arttırsın ve bu zorlu süreci yüzümüzün akıyla tamamlamayı hepimize nasip eylesin.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.

0: yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
3: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
6: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
7: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
8: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
10: Vuslat FM.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537-203-3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Vuslat Efendi.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu. Ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Hayatınızdaki tüm boşlukları Hak Seda'yla doldurmaya geliyoruz. Vuslat FM.

kirlenmişti Babil'in bahçeleri. Erdem, fazile, insanlık kaybolmuştu. Dijital bir dünyada tribüne oynuyordu füzeler. Kravatlı caniler gülücükler dağıtıyordu büyülü camlardan. Özgürlük herkesin hakkıydı ama daha çok onların hakkıydı. Çünkü onların füzeleri vardı, uçakları, tankları, özgürlük anıtları. Çünkü onlar bizden daha çok düşünüyorlardı bizi. Çiçeklerle karşılamadık onları, dostça bakmadık. Biz yıkılmış evlerimizi gösteriyorduk. Kolu, bacağı kopmuş, umutları kopmuş, geleceği kopmuş çocuklarımızı gösteriyorduk. Cahildik, bilmiyorduk. Bizi kurtarmaya gelmişlerdi.

Çok uluslu şirketler, petrol avcıları, evangelist misyonerler, psikopat katiller cirit atıyorlardı Orta Doğu'da. Geçmişimiz, geleceğimiz, inancımız, onurumuz yağmalanıyordu. Ama bilmiyorduk, cahildik işte. Bizi kurtarmaya gelmişlerdi. Ebu Gureyb, Filistin, Çeçenya, Bosna'da zulüm, zulüm somut bir mekan buluyor her zaman. Ama sen, Ebu Gureyb, unuttum birçok şeyi seni duyunca. Oysa hafızam diri kalmalıydı direnebilmek için. Guantanamo'yu, Kunduz'u, Mezar-ı Şerif'i unutmamalıydım. Sen içimde bitmez bir ağıt, yakıcı bir feryat oldun. Yaşamı ağır bir yük yaptın. Bu sağır dünya istedim ki duymasın artık sesimi. İffeti incitilirken Müslüman kadınım. Ve ben hala yaşama dair hesaplar yapıyorsam, istedim ki bu sağır dünya duymasın artık sesimi.

Ve bu topraklar kan kokuyor yüzlerce yıldır. İhanet zakkumları yeşeriyor boy boy. Halepçe kavruldu bu feryatlarla. Hiç kesilmedi Kerbela'da ağıtlar. Zulüm diz boyu. Nereye kadar? Söyle nereye kadar ey mazlum coğrafya? Felluce'de atan birkaç yürek yeter mi? Gök gürültüleri örter mi Ebu Gureyb'in çığlıklarını?

Saraylar onlarındı, silahlar onlarındı, Ebu Gureyb onlarındı, kıyafetleri değişmişti yalnızca. Bir de havlamayı andıran sarhoş sesleri, ölüm yine bizimdi, acılar bizim, mahzun yüzlü çocuklar yine bizimdi. Diri diri toprağa gömülen bizdik yine, ama bilmiyorduk, cahildik işte. İnancımızdan, tarihimizden, şerefimizden, birbirimizden koparacaklardı bizi. Bilmiyorduk, bizi kurtarmaya gelmişlerdi.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.muslatfm.com.tr.

Ey Allah'ım, Rabbim sensin. Çünkü ben bir kulum, nefsimin terbiyesinden acizim. Demek beni terbiye eden sensin. Hem sensin yaratıcı, çünkü ben yaratılmış bir varlığım. Hem rızık veren sensin, çünkü ben rızka muhtacım ve ona elim yetişmiyor. Demek rızkımı veren sensin. Hem sensin malik, mülkün gerçek sahibisin. Çünkü ben bir köleyim, benden başkası bende tasarruf ediyor. Demek benim sahibim sensin. Hem sen izzet sahibisin, yücesin, bense zelilim. Halbuki üzerimde bir izzet ve bir onur cilvesi görünüyor. Demek senin izzetinin aynasıyım. Hem sensin sınırsız zengin, çünkü ben muhtaç ve fakirim. Bana bu fakir halimle ulaşamayacağım bir zenginlik veriliyor. Demek mutlak zengin sensin, veren sensin.

Hem ölümü olmayan devamlı hayat sahibi sensin. Çünkü ben ölümlüyüm. Dirilmem ve ölmemde senin hayat sıfatının tecellisi görünüyor. Hem sensin baki. Çünkü ben faniyim. Ömrümün sona ermesinde senin varlığının devamlı ve baki olduğunu anlıyorum. Hem sen şeref sahibi yüceler yücesisin. Çünkü ben kötülükler içinde bocalıyorum. Demek şeref ve haysiyet senden geliyor. Hem sonsuz ihsan sahibi sensin. Bense günah işleyen bir kulum. Fakat pişman olup tevbe edince bana ihsan kapıları açılıyor. Demek ihsanınla bağışlayıp sonsuz güzellikler bahşeden sensin. Hem günahları affeden yalnız sensin. Bense günahkarım. Demek günahları affedecek senin kapından başka kapı yok. Hem dualara cevap veren sensin. Çünkü ben halimle ve dilimle daima dua edip istiyorum. Niyaz edip yalvarıyorum. Arzularım yerine geliyor. İsteklerime cevap veriliyor. Demek arzu ve isteklerime cevap veren sensin. Hem her türlü hastalığa şifa veren sensin. Çünkü ben hastayım. Hastalıktan her kurtuluşumda senin şifa verici tecellini görüyorum. Demek her türlü hastalığa şifa veren sensin. Allah'ım, benim günahlarımı affet, hatalarımı bağışla, hastalıklarıma şifa ver, ey bütün kemal sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ım.

kalbin rahmana açıldığı frekans. 101.1 Vuslat FM.

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.